tüketti. Bülbül bile goncaları hıçkırıkla terk etti.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih versi veremeyeceğini ve vermeye hakkı olmayacağını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Ankara'da yol yapım çalışması nedeniyle ters şeride giren bir otomobil servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüsteki yolcularla birlikte toplam 8 kişi yaralandı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. Zeynep Sövmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.

Ege'nin kalbi İzmir'den, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından günaydın. Yeni bir güne musikimizin zarif nameleriyle başlıyor. Sabahın namesinde tüm dinleyenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Efendim, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerinde, iş yerlerinde, yollarda ve hayatın içinde bizlere eşlik eden kıymetli dinleyenlerimize gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırladığımız sabahın namesine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Günün ilk namesiyle şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Muazzez Ersoy, güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hüzzam şarkıyı seslendiriyor. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım, ona çiçek yolladım, akasyalar açarken.

Sevgili dinleyenler, programımız boyunca TRT Nameli'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Sizler de sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir, armağan etmek istediğiniz şarkıları ve selamlarınızı paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi güftesi Hasan Özcan Balım'a, bestesi Teoman Alfa'ya ait Üzam şarkıyı dinliyoruz. Serap Kuzey söylüyor. Bu gece son gecemiz, acı günler yakında.

Bu ne sevgi, ah bu ne ıstırap, güftesi Hasan Bayri'ye, bestesi Abdullah Yüce'ye ait Hüzzam şarkıyı Mehmet Şafak seslendirdi. Haziran ayının bu son sabahında Ege'nin güzel şehri İzmir'den gönüllerinize sesleniyoruz. Bu ayı geride bırakırken musikiğimizin zarif nameleri eşliğinde şimdi güftesi ve bestesi Yılmaz Yüksel'e ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz. Umut Akgürek söylüyor. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi.

sevgili dinleyenler, TRT Nami'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve Next platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir, sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Sosyal medyadan istek yapacağınız bu eserleri TRT Nami'de Sabahın Namesi görselinin altına yazabilirsiniz. Programımızın bu dakikalarında şimdi Zeki Müren'in sesinden güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Ziya Taşkent'e ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz. Rüzgar susmuş, ses vermiyor, nedendir? Sen gideli hayat benim çilemdir.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın ilk çayı çoktan demlendi belki de. Kahvenin mis gibi kokusu evlere yayıldı. Bir fincanın sıcaklığına, bir dost sohbetinin samimiyetine benzeyen namelerle bu sabahta sizlere eşlik etmeyi sürdürüyoruz. Hikmet Münir Epçioğlu'nun dizeleriyle Üstad Selahattin İnal'ın Hüzzam şarkısını dinliyoruz.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bazen bir melodi yıllar öncesine götürür bizi, bir sokağa, bir mektuba, bir yaz akşamına. İşte müzikimizin en güzel taraflarından biri de budur. Anıları hiç eskimeden saklayabilmesi. Programımızda şimdi Nigar Ulaerer'in arşiv kayıtlarındaki icrasıyla Arif Sami Toker'in Hüzzam eserini dinliyoruz. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım.

aramıza yeni katılan dinleyenlerimize hoş geldiniz diyoruz efendim. Türk sanat müziğinin unutulmayan şarkılarıyla sabahın bu güzel saatlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Alp Arslan güftesi İlkan San'ı, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüsam şarkıyı seslendiriyor şimdi. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.

0: TRT Name.
1: Efendim, kahve kimi zaman güne başlamak için içilir, kimi zaman da bir gönle misafir olmak için. Bir fincanın etrafında paylaşılan sözler, dostluklar ve hatıralar yıllar geçse de unutulmaz. Belki de bu yüzden kahvenin hatırı 40 yıl sürer derler. Şimdi kahve kokusunun sıcaklığını taşıyan bir şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Güftesi İlkan Sana, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam şarkıyı Gül Yazıcı söylüyor. Dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar, görmesem hiç yüzünü.

Ali Çakar'ın icrasıyla Hicaz şarkıyı dinledik. Sabahın Namesi'nde radyosunun başında bizlere şarkılarla eşlik eden radyo dostlarımıza bir şarkı armağan ediyoruz şimdi. Efendim, hayatın en kıymetli zenginliklerinden biri de dostlardır. Aradan yıllar geçse de sesiyle sözüyle insanın gönlünde yer eden güzel insanlar. Bu sabah tüm dostluklara selam olsun diyoruz. Sadiye Erim'le Acem Kürdi şarkıyı seslendiriyor. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın bu erken saatlerinde yola koyulan tüm dinleyenlerimize TRT İzmir Radyosu stüdyolarından içten selamlarımızı gönderiyoruz. Yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Radyonuz TRT Name'de kalsın. Türk Sanat Müziğimizin zarif ezgileri bu sabah da sizinle yol alsın. Güftesi ve bestesi Arif Sami Toker'e ait Acem Kürdi şarkıyı şimdi Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinliyoruz. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde günün incisi, yani kelimesi hasbihal. Hasbihal, içtenlikle konuşmak, gönülden gönüle sohbet etmek demek. Kimi zaman uzun cümlelere ihtiyaç duyulmadan bir dostun yanında oturup halden anlamaktır. Günümüzün telaşı içinde belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biridir. Dinlemek, anlaşılmak ve gönülden konuşabilmek. Bugün sevdiklerimizle birkaç dakikalık da olsa bir hasbihale vakit ayırabilmek dileğiyle, musikimizin güzel nameleriyle yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: TRT Name.
1: Türkiye'nin dört bir yanında bizleri dinleyen, sosyal medya üzerinden ilettiğiniz mesajlarla bu sabaha renk katan ve sessizce eşlik eden tüm dinleyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz eseri sizlere armağan ediyoruz. Efendim birazdan sabahın namesinde istek zamanını geçireceğiz. Sevdiğiniz şarkılara yer vereceğiz ve sizlerden gelen kıymetli iletileri birlikte paylaşacağız. Zekai Tunca'nın icrasıyla güftesi ve bestesi Zekai Tunca'ya ait şimdi Kürdili Cazker şarkıyı dinliyoruz. Aşka merakım ezelden.

0: İstek zamanı.
1: Saatlerimiz 8:06'yı gösteriyor. TRT'nin AM'de sözü siz değerli dinleyenlerimize bırakıyor. Sosyal medyadan ilettiğiniz mesajlar bu sabah da gönlümüzü ısıttı sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin dört bir yanından gelen selam ve dilekler için teşekkür ediyoruz. Aynı namede buluşmanın sevincini yaşıyoruz sizlerle birlikte. Efendim ilk istek şarkımız Uşak'tan geliyor. Sezai Keyvanoğlu bizlere selam ve sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Ali Kılıç, Mustafa Kemal, Ömer Karahan, Yahya Akengin ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den sevgilerini gönderiyor. Sıradaki şarkıyı eşi Arife Hanım'a, Teslime, Osman Tacar, torunları Zeynep Eren ve Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Muharrem Yorulmaz yine Ankara'dan bizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş. Günümüz güzel geçsin, hoş geldiniz demiş. Size hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. İlyas Aydın yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Yunus Emreköy'ü Eskişehir'den İbrahim Kaçar, Burçin Hanım hoş geldiniz bütün ekip diye yazmışlar. Efendim siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk sanat müziğinin en güzel şarkılarıyla saat 10'a kadar birlikteyiz. Neşe Öztaş, Güftesi Fuat

Edip Baksı'ya, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hicaz şarkıyı söylüyor şimdi. Bir bahar akşamı rastladım size, sevinçli bir telaş içindeydiniz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu sabah da sizden gelen isteklerde ne kadar zarif bir müzik zevki olduğunu bir kez daha gördük. Kimi zaman Hüzzam'ın derinliği, kimi zaman Nihavend'in sıcaklığı, kimi zaman da Rast'ın huzur veren iklimi. Her makam farklı bir duygunun kapısını aralıyor. Sizlerin özenle seçtiği şarkılar sayesinde sabahın namesi yalnızca bir istek köşesi değil, Türk sanat müziğinin zengin makam dünyasında hep birlikte çıktığımız keyifli bir yolculuğa dönüşüyor. Güzel seçimleriniz ve kıymetli eşliğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi yine sizlerden gelen güzel bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Dikili'den Güler Sular Karahan'ın isteğini yerine getiriyoruz efendim. Dinleyicimiz bu şarkıyı İskenderun İstemir TSM Koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve Sabahın Namesi ekibine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Tokat'tan Ormanbey Köyü'nden İlyas Aydın, İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Selahattin Erzi, Doğan Güneş, Ali Yanık, Ali Balkış, Bayram Gökçen, İsmet Köklü, Mustafa Kına, Durak Çağatay, Ömer Akaryalı ve tüm dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Mehmet Altan da TRT Name ailesine ve dinleyenlerine güzel bir gün dilemiş. Teşekkür ediyoruz. İhsan Özdoğan programımıza zarif mesajıyla katılıyor ve Gülşehir Nevşehir'den tüm sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz. Hasan Eylen'in icrasıyla güftesi Faruk Nafiz Çamlıbeli, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait icraz eseri. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok, bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: Temmuz otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında Temmuz otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş şeklinde verilecektir. Ayrıca çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş kapatılacaktır. İzmir-Çeşme otoyolunun 4 ile 12. kilometreleri arası Çeşme istikametinde orta refüjde bulunan aydınlatma lambalarının bakım işlerinin yapılması amacıyla 25 Haziran 2026 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde gece saat 00 ile sabah saat 5 arasında sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresinde bulunan Şehit Ferhat Gedik Tüneli'nde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 30 Haziran 2026 günü 08 ile 17 saatleri arasında tünel trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22 ile 06 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
0: TRT Name.

0: TRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 37, Ankara 33, Samsun 30, Zonguldak 28, Erzurum 27, Şanlıurfa 40, Gaziantep 38 derece olacak.
0: TRT Name.
1: Efendim, hava ve yol durumunun ardından sabahın namesinde istek zamanına yeniden döneceğiz. Saat 10'a kadar sizlerden gelen istekleri ve selamları paylaşmaya devam edeceğiz. Gönlünüzden geçen bütün güzel eserlere yer vermek istiyoruz. Ancak yoğun mesaj akışı nedeniyle yetişemediğimiz iletiler olursa anlayışınıza sığınıyoruz. Kıymetli yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu'nun istek ve şarkıları yazmış olduğunuz iletinin her birine aynı sevgi ve dikkatle değerlendirdiğini de bilmenizi isteriz. Sabahın namesinde şimdi Hasan Esen'in Hicaz şarkısını dinliyoruz. Seda Gökkadar geliyor huzurlarınıza. Peşinden çok koştum.

Efendim 8:31'i gösteriyor saatlerimiz. Sabahın namisinde sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz istekleri paylaşıyoruz. Bolvadin'den İbrahim Özdemir selam ve sevgilerini gönderiyor. Yüzümüzden tebessüm eksilmesin, sanat müziğe aşkımız da hiç bitmesin demişler. Tüm sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı Serap Mutlu Akbulut. Güftesi Şahin Çandır'a, bestesi Fethi Kara Mahmutoğlu'na ait Hüseyin'i şarkıyı seslendirecek. Trabzon Yumru Özdil Mahallesi sakinleriyle birlikte Ali Aydoğdu da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal bizlere merhaba diyor. Bir şarkı istemişsiniz bizden efendim. Mutlaka yer vereceğiz ama bu şarkıda size ve sevdiklerinize armağan ediyoruz. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı Oğuz Onur'a ve Şevki Şahinoğlu'na armağan ediyor. Murat Altay bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında teşekkür ediyoruz. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken tüm TRT Name dostlarını selamlıyor. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu, Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç. Ve bakalım hemen Ayşe Sevim Gürgölen'de Rize Fındıklı'dan selamlamış bizleri. Selam ve sevgilerimiz gönderiyoruz. Güzel bir gün diliyoruz tüm dinleyicilerimize ve Serap Mutlu Akbulut'un icrasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Güller koymuşsun vazoya, yanakların gülden oya.

0: İstek zamanı.
1: 8.36'yı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor. Edirne'den Selda Karayiğit'in isteğini yerine getireceğiz. Nesrin Sipahi'nin icrasıyla güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdeli Cazkar şarkıyı dinleyeceğiz. Burdur Esenevler'den Zeki Gün bu şarkıyı ailesine ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Aynı zamanda Savaş Özat'a İzmir'den bizlere günaydın demiş. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan Seniha Cengizhan, Suna Koçak, Zafer Özkara, Meral Özhan, Gülden İbiş İmamoğlu'na ve adını sayamadığım birbirinden değerli sabahın namesi dinleyicilerine armağan etmek istiyorum bu şarkıyı demiş. Ne güzel dostluklar, ne güzel. Osman Selçuk Altun yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında Kara Mürsel'den eşi Pınar Çetin Altun'a ve TRT Name dostlarına, aynı zamanda yeryüzünün kanatsız melekleri sağlık çalışanlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Nusrettin Yakin Samsun Yakakent Kozköy'den sabahın namesi dinleyicilerini selamlıyor. Sevgili yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu ve bugün bizlerle birlikte olan teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli'ye selam vermiş dinleyicimiz. Sağolunuz, var olunuz. Bu şarkıyı da

Koro ve resim kursu arkadaşlarına armağan etmiş. Erdoğan Oktay Ayaz Yumurtalık'tan tüm dostlarını selamlıyor. Uşak Banans Kızılhisar Köyü'nden Salim Uğuz dinliyormuş bizleri. Teşekkür ediyoruz. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz dinleyicilerimize. Efendim Nesrin Sipahi'nin icrasıydı. Şimdi Kürdili Hicazkar şarkıyı dinliyoruz. Sitemler örüyor kaderin ağı, hayatım dökülen bir gül yaprağı.

0: TRT Name.
1: Hatay Antakya'dan Mehmet Andız, TRT Nami dostlarını selamlıyor ve eşi Serpil Hanım'a, kendisine, mesai arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı Nalan Altınörs'ün icrasıyla. Güftesi Cemal Safi'ye, bestesi Bilge Özgen'e ait Kürdili Cazkar şarkıyı dinleyeceğiz. Ordu'dan Leyla Çabuk da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Fatma Çan, Karadeniz Ereğli'den.

Bizlere merhaba diyor bu eseri. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyelerine ve Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk'a armağan etmiş dinleyicimiz. Aynı zamanda Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşir'de köyünden selam olsun demiş. Selamlar olsun. Adnan Yıldız bizlere günaydın diyor ve sıradaki şarkıyı radyo dostlarına armağan ediyor. İyi ki varsınız, her şeyde gönlümüzce olsun diye belirtmiş dinleyicimiz. Öyle olsun, güzel dileğinizi paylaşıyoruz. Nide Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Afyon İşçehisar'dan Recep Kalkan, aynı zamanda Alanya'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım ve tüm sevdiklerine, dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Nalan Altınörs'ün icrasıyla. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Efendim, az önce teknik bir aksaklık nedeniyle planladığımız şarkıdan farklı bir şarkı yayınlandı. Düzeltmemizi yapıyor. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Mustafa Kınan'ın isteğiydi bu güzel şarkı. Hüner Coşkuner'in icrasıyı da dinledik. Saadettin Öktenay'ın Muhayyer Kürdi eserini. Şimdi Nalan Altınörs'e sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Manisa Salihli'den Hasip Uygun, Selim Öztaş'ın icrasıyla bizden Kürdil İcazken şarkıyı istemiş. Efendim Nevşehir'den Ali Karakaş, hayırlı sabahlar dileyerek programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Türk Sanat Müziği seven tüm dostlarına bu şarkıyı ve eşine armağan ediyor. Konya'dan Hatice Biçer bizleri selamlamış. Konya'ya sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Eskişehir'den Tuncel Erol, Erzurum'dan Durak Çağatay, aynı zamanda Muharrem Yalçın bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında güzel sözleriniz için teşekkür ediyoruz. Antalya'dan Coşkun Bakan TRT Name ekibine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz. Bağ girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa.

Efendim Müjgan adı Güzel Yerce bu sabahımıza eşlik eden dinleyicilerimiz arasında bizden bir şarkı istemiş Yahya Geylan'ın icrasıyla Güftesi Metin Vural'a, bestesi Kutlu Payasya'ya ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Antalya'dan Coşkun Bakan da bu şarkıyı sevdikleriyle birlikte ortak oluyor. Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz eşi Raset Hanım'a armağan etmiş bu eseri. Aynı zamanda Aydın Arslan bizlere günaydın diyor. Bu şarkıyı namelerimize ve günümüze eşlik eden herkese armağan ediyorum. İstanbul Başakşehir'den kucak dolusu selam göndermiş dinleyicimiz. Bizler de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Sizi ve tüm sevdiklerinizi bu şarkıya ortak ediyoruz. Caner Şafak Uzunömeroğlu Ordu'dan selamlıyor. Tüm sevdiklerine Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan. Bu şarkıyı Ümran Nursani Hanım'la Ahmet Özkendi, Ergün Çolak ve Erim Nar'a armağan ediyor. Bugün doğum günleriymiş. Sağlıkla, huzurla nice güzel yıllar diliyoruz biz de. İzzet Yücel sabahın namesi ekibine Beypazarı'ndan sevgilerini gönderiyor. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ve Yahya Geylan'la şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Acılarım senden vefalı çıktı, geleceğim deyip bekletmediler.

0: TRT Name.
1: Yeni saatin ilk dakikalarındayız. Mersin'den Gülten Duran ve Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç'ın isteğini yerine getiriyoruz. Gültekin Erkılıç bu şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Gülten Hanım güzel bir gün dileyerek gönül dolusu sevgilerini göndermiş bizlere Mersin'den. Mersin'e selamlar olsun. Melihat Gülses'in icrasıyla. Güftesi Feyze Halıcı'ya, bestesi Cinuçen Tanrı Korur'a ait Kürdili Cazkar şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden Yusuf Karakök de bu şarkıyı tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara dostlarını ve sevdiklerini bu şarkıya ortak ediyor. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya, aynı zamanda Musa Özşelik. Güzel bir şarkı istemişler bizden. Büyük bir ihtimalle yerine getireceğiz bu eseri. Bartın'dan Musa Aytu. Yine TRT Name dinleyenlerine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Manisa'dan Salih Kurt, ailesi, dostları ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Melihat Gülses söylüyor. Şalkıması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı.

Doğan güldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları Ramazan Gökalp Aykın'ın dizeleriyle Safiye Aylin'in Uşak makamındaki şarkısını Mehsem Özşimşir seslendirdi. Musa Özçelik'in isteğiydi efendim bu şarkı. Özcan Afacan, Zafer Özkara, Mehmet Gücü Yener'e armağan etmişti. Denizli Tavas'a da selamlarımızı gönderelim bu eserle birlikte. Efendim şimdi Ahmet Uzal'ın isteğini yerine getiriyoruz. İzmir Buca'dan bizlere günaydın diyen dinleyicimiz. Bu şarkıyı eşi Zeynep Hanım'a çocukları Hasan Merve, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel Nülüfer ve aynı zamanda Sude Nur'a armağan ediyor. Ve TRTName dinleyen herkes için gelsin Burçin Hanım demiş. Funda Arar'ın icrasıyla güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağ'a ait Uşak eseri dinleyeceğiz. Kuşadası'ndan Servet Şahin de tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor ve eşi Necla Hanım'a armağan ediyor bu eseri. Talat Boztepe, Balıkesir, Bahçeli Evler'den günaydın diyor. Bir şarkı istemişsiniz, yetiştirebilirsek eğer bu esere yer vereceğiz. Yetiştiremezsek şimdi dinleyeceğimiz şarkıyla gönlünüzü alalım. Polatlı'dan Nurten Şenler'den de günaydın sevgilerimle demiş. Sevgiler bizden Polatlı'ya olsun. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır bu şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a ve Sabahın Namesi ekibine tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan etmiş. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel hüküme günaydın Burçin Hanım. Sıradaki şarkıyı eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a armağan etmek istiyorum demiş. Uşak'tan Şahap Ünal, torunu Ares ile birlikte bu esere ortak oluyor. Ufuk Erdem Ankara'dan günaydın diyor. Bütün Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla dinliyoruz bu şarkıyı. Efendim selam olsun. Tokat Erbağlı sevdiklerim için de çalarsanız çok sevinirim demiş. Suna Koçak bizlere günaydın diyor. Hacı Bektaş Köşektaş köyünden Durmuş Altuntaş'ta yine bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Funda Arar söylüyor. Niçin baktın bana öyle, derdin nedir, durma söyle.

Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın'ın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Zekai Tunca'nın icrasıyla güftesi Özdemir Kiper'e, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Uşak eseri dinleyeceğiz. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, Burçin Hanım sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Selamlar olsun. Niksar'dan Selami Kabakçı yine günaydın diyor. Zonguldak'tan Muzaffer Yahşi. Evet, sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Yaşar Köksal, Ankara Çubuk'tan günaydın Burçin Hanım. Bahçede çayı demledim, kahvaltı eşliğinde şarkıları dinlemenin keyfini yaşıyorum demiş. Ne güzel, ne mutlu bize. Selamlar olsun, afiyet olsun. Gökhan Sezer, Tekirdağ Şarköy'den. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkuran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Tarsus'tan Cumali Göncü de Tarsus Karaman Gülek Yaylası'ndan dinliyormuş bizleri. Selamlar, sevgiler olsun. Efendim bu şarkıyı size de armağan ediyoruz. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan, Zeki Başoğlu yine bizlerle güzel bir satırlarını paylaşmış. Karadeniz'in hırçın dalgalarını aştım da geldim. Kız Kulesi'ne el sallayıp selam verdim. Gezinirken elim cebimde, Ayasa sokaklarında gördüm ki TRT İstanbul Radyosu'na gelmişim. Ne güzel. Hoş geldiniz sabahın namesi. Biz de İzmir Radyosu'yuz. TRT İstanbul Radyosu'na da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Osmaniye'den Fahri Özdemir, eşi Fadime Hanım'a armağan ediyor bu şarkıyı. Hasan Cengiz yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında son olarak Maya Türköz İzmir'den selamlamış bizleri. Efendim Zekai Tunca söylüyor. Mektuplar yazarım, dudak bükersin.

0: TRT Name.
1: 9.25'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletiler ve istek şarkılarınız da devam ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli'nin isteğini yerine getireceğiz. Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait şarkıyı Turgay Kızıltuğ seslendirecek. Niyazi Arı Kastamonu'dan selamlıyor ve bu şarkıya ortak oluyor. Mustafa Çatlakkaya yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Van'dan Güner Bekat, Meltem Özaydın da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Fikri Aksoy tüm dostlarına selam ve sevgilerini gönderiyor. Turgay Kızıltuğ söylüyor. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin.

Gaziantep'ten Ali Özyener bizlere günaydın diyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den sevgilerini göndermiş. TRT Name dinleyen tüm dostlarına armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Almanya'dan Fatma Ateşok. TRT Name dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Çanakkale'den Engin Erdoğan. Çanakkale'ye selam ve sevgilerimizi gönderelim. Bütün bizi nerede dinliyorsanız bütün illerimize, şehirlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından. Yozgat Çayıralan'dan Hakan Uluer programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz demiş. Yozgat'ta hemşerilerime armağan etmek istiyorum bu şarkıyı diye de belirtmiş dinleyicimiz. Efendim Muazzez Ersoy söylüyor şimdi. Ali Özyener'in isteğiydi bu galiba. Evet öyle okuyorum şu an. Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin ve Turan Özsoy'a ve koro arkadaşlarına armağan ediyor bu eseri. Güftesi ve bestesi Bayram Şenpınar'a ait şarkıyı dinliyoruz. Gönlümün sultanısın.

Efendim Sabahın Namesi'nde az önce Gönlümün Sultanısın şarkısını dinlemiştik. Muazzez Ersoy'un icrasıyla Altın Orda Doğan Ekrem Mert'in isteğiydi bu şarkı. Şimdi de Samsun'dan Seni Öce

Nisan'ın isteğini yerine getirdik. Umut Akgüre'nin icrasıyla güftesi Turan Taşan'a, bestesi Talat Er'e ait şarkıyı dinledik. Dinleyicimiz bu eseri eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut, Gürhan, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine armağan etmişti. Sen uzakta bir yıldız, uzansam dokunamam. Güzel bir gün umuduyla Trabzon'dan Emine Atamer bizleri selamlıyor. Sıradaki şarkıyı Sait Onat Atamer'e armağan etmiş. Yozgat Çayıralan'dan Hakan Uluer yine sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Ergin Hastemir Ünye'den selamlıyor ve sıradaki şarkıyı Resul Çalıkoğlu ve ailesine armağan etmiş. Hep birlikte dinliyoruz şimdi Şevval Sam'ın icrasıyla. Menekşe gözler hülyalı, bakışları çok manalı, güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Uşak eseri dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim Instagram'daki dinleyicilerimize de bir merhaba diyelim. Gülsefa Koç Yiğit Can Polat bizlere günaydın diyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Benal Taraz Gaziantep'ten güzel bir yayın olsun. Tüm şarkılar TRT Name dinleyicileri için gelsin demiş efendim. Meral Büyük ve tüm sevdikleri için de dinleyeceğiz. Yine Gaziantep'ten Arzu Bostancıeri bizlere merhaba diyor. Öykü Yıldırım.

Yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı Eskişehir'deki aileme ve tüm sevdiklerime armağan etmek isterim demiş. Eskişehir'e selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Filiz Zorlu Çandarlı'dan günaydın diyor. Yayında emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz. Kulak verip gönül verip dinlediğiniz için Denizli'den Yunus Şen Ucak. Aynı zamanda yine Denizli'den Nadire Hanım da yayınımıza katılan dinleyicilerimiz arasında. Facebook'ta Firdevs Ulu, güzel Çanakkale'nin güzel bir gününden, sabahından günaydın Burçin Hanım, hoş geldiniz, evlerimize neşe verdiniz demiş. Ah ne güzelsiniz, sağ olunuz, var olunuz, sevgiyle dinliyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki siz varsınız. Ne hayaller kurarım sanki varsın yanımda, nar tanem, nur tanem adlı şarkıyı istiyorum, sevdiceğim için istiyorum demiş. Biz bu şarkıyı yetiştiremeyeceğiz ama size sözümüz olsun. Şimdiki şarkıyla da gönlünüzü alalım. Aydın Çine'den Seçil Kamber yine sevdikleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Zeki Rıdvan Yalçın, Rıdvan Ağaoğlu, Anamur'dan selamlamış bizleri. Eşi Medine Hanım, kızı Betül ve oğlu İbrahim'e armağan ediyor bu eseri. Hatice Kaymak Solak, İzmir Selçuk Efes'ten selamlamış bizleri. Bir şarkı istemişsiniz. Aynı şeyi size de söyleyeceğiz. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz ama yetiştiremezsek işte bu şarkıyı da gönlünüze alıyoruz. Abdo Orçin Hatay Antakya'dan İbrahim Özdemir yine bizlere selam vermiş. Nur Genç İstanbul Şile'den TRT Name dinleyen tüm radyo dostlarına ve sayfadaki arkadaşlarına hayırlı ve güzel bir gün diliyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim şimdi hep birlikte dinliyoruz. Ali Özyener'in isteğini yerine getiriyoruz. Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin ve Turan Özsoy ile birlikte tüm kora arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Celal Abacı'nın icrasıyla. Güftesi Özdemir Kiper'e, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Nihavend eseri dinliyoruz. Özlediğim şarkısın kulaklarımda.

0: TRT Name.
1: Programımızın artık yavaş yavaş son dakikalarına yaklaştık. Efendim Oktay Hançer, eşi Mihri Didem Hanım ve tüm sevdikleri için az önce Şevval Sam'ın icrasıyla bir şarkı dinlemiştik. Menekşe gözler hülyalı, bakışları çok manalı. Aynı zamanda Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden Durmuş Altuntaş ve sevdiklerini de şimdiki dinleyeceğimiz şarkıya ortak ediyoruz. Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz. Mersin Mezitli'den bizlere günaydın diyor. Bu şarkıyı Mersin Büyükşehir Belediyesi Koro Şefi Zeynep Özel Gündüz, aynı zamanda efendim tüm sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Zonguldak'tan Saffet Bilir'i de armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz şimdi.

İstanbul'dan Selçuk Sümer, mutlu yayınlar dileyerek Hülya Sümer'e bir şarkı armağan ediyor. Ahmet Özhan'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Eskişehir'den Zeki Gül de bu esere ortak oluyor efendim. Adem Civelek Sivas'tan selamlamış tüm TRT Name dinleyenlerini. Samsun'dan Dilber Kaymakçı gönül dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor. Efendim Samsun'a selamlar olsun. Yine Samsun'dan Reyhan Baş, yeni günde yüzümüzde tebessüm, kalbimizde sevgi, ruhumuzda huzur, sofralarımızda bereket, muhabbetimiz daim olsun imiş. Bu güzel dileğinizi canı gönülden paylaşıyoruz. Efendim dostlarıyla birlikte dinleyicimiz bu şarkıya ortak oluyor. Antalya'dan Sabriye Güloğlu, TRT Name dinleyenleri ve Sinoplu arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ahmet Özhan söylüyor, inleyen nameler ruhumu sardı, bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyenlerimiz, yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Erkan Gökçeli, mikrofon başına ben Burçin Tabur. Tüm dinleyicilerimize sağlıkla, huzurla güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti, kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi, kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ihmali görülen belediyeler için harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi, Muğla Köyceğiz ve Erzurum Narman Belediye Başkanları hakkında soruşturma izni verdi. Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı hakkında ise araştırma ve ön inceleme başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. Terör örgütleriyle mücadele aralıksız sürüyor. İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren Aytekin Ergin dalgalara kapıldı. 17 yaşındaki genci bulmak için ekipler seferber oldu. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalar sonucu Ergin'in cansız bedenine ulaşıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak, ortak bir askeri mekanizma kuracak. Haberleri sunduk.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir günü unutulmaz şarkılarla anlamlı kılacağımız, musikinin ruha şifa nameleriyle huzur bulacağımız Geçmiş Zaman Olur Ki programından bir kez daha merhaba değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugün de en özel şarkılarla sizleri keyifli bir musiki yolculuğuna çıkaracağız. Bugün nostaljik yayınımız nihavend bir Sadi Hoşses şarkısıyla başlıyor. 80'li yılların ortalarına uzanıyoruz. Muazzez Abacı'nın Aşk Olsun isimli albümünde yer alan bir kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

Değerli sanatçı Ayla Büyükataman'a kulak verdik. Sanatçının ilk kez 1970'li yıllarda seslendirmiş olduğu, 1996 yılında yayınlanan albümde de yer bulan bir Nuri Halil Poyraz şarkısı dinledik. Unutulmaz bir nihavend eser ve yine günümüzü kıpır kıpır yaptı bu güzel şarkı değerli dostlar. Şimdi İzmir Radyosu'na rotamızı çevireceğiz ve kıymetli hocam

sanatçımız Selim Öztaş'ın seslendirdiği Muzaffer İlkar şarkısını dinleyeceğiz beraberce. Nihavet makamındaki şarkının güftesi Munis Faik Ozan Soy'a ait. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden, günler vererek el ele hülya gibi geçti. Yapraklar uçarken kuru dağlar üzerinden, ömrün daha bir mevsimi rüya gibi geçti.

Arif Sami Toker'in Nihavend şarkısını İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı seslendirdi. Bir kara gözlüye ay balam tutulup yanmış ya. 2004 tarihli bu kaydın ardından şimdi 2010 yılına uzanıyoruz değerli dostlarımız ve yine Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Erol Sayan Hoca'nın güftesi Mehmet Gökkaya'ya ait şarkısını Mehmet Özkaya yorumuyla sunacağız. Mehmet Bey'in 2010 yılında gerçekleştirilen Senfonik Türk Müziği konserinin kayıtlarından oluşan Senfonik Türk Müziği albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Bu albümde ve bu konserdeki tüm düzenlemeler bu arada değerli müzisyen Oğuzhan Balcı'ya ait. Şimdi Mehmet Özkaya sevilen Erol Sayan şarkısıyla bizlerle. Kalbet olan o ilk bakış unutulmaz unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz unutulmaz.

Nesin Sipahi o doyumsuz yorumuyla bizlerle birlikteydi. Sanatçı Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Nihavend eserini seslendirdi. Efendim dinlediğimiz bu şarkı Nesin Hanım tarafından ilk kez 1964 yılında 45'lik bir plağa seslendirilmiş. Plağın diğer yüzünde ise yine çok sevilen bir şarkı olan Gözleri Aşka Gülen isimli eser yer almaktaymış. Üzerinden 62 yıl geçmesine rağmen değerli dostlar hala biz bu güzel şarkıları keyifle dinlemekteyiz. İşte burada da Türk musikimizin, bestekarlarımızın, söz yazarlarımızın ve namelerin gücü devreye giriyor. Bu şarkılarla büyüdük. Kim bilir bu şarkılar başka hangi nesilleri büyütecek? Evet, şimdi ise Rast makamında şarkılarla devam edecek yayınımız. Nihavend makamı ile birlikte aynı durak perdesini paylaşan bir başka makam. Rıdvan Tandoğan'ın güftesi Kemalettin Kamik Hamu'ya ait şarkısını dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu şarkının dizeleri Kemalettin Kamik Hamu'nun İrşad isimli şiirinden alınan dizeler. Ve çok değerli sanatçımız Mustafa Sağyaşar yorumuyla sunuyoruz size. Sevgilim güvenme güzelliğine, senin de saçların tarumar olur. Aldanma talihin pembe rengine, hayatın uzun bir intizar olur.

neredesin? Uzaklara mı gittin? Hangi gizli yerdesin? Gelmez oldu hiç sesin. Söyle canım neredesin? Uzaklara mı gittin? Hangi gizli yerdesin? Kalbim

Kollaşmamız etrafa neşe saçsın, gülelim güller açsın, elemler bizden kaçsın. Sevişip koklaşmamız etrafa neşe saçsın. Kalbim seni özler, yollarını gözler. Nerede verdiğin sözler, niçin?

Kalbim seni özler, yollarını gözler. Nerede verdiğin sözler? Niçin, neden gelmedin? Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast Makamındaki şarkısını Ali Osman Akkuş yorumuyla dinledik. Bu kayıt Ali Osman Bey'in Ankara Radyosu'nda Ali Şenozan yönetimindeki Şarkılar ve Oyun Havaları programında seslendirmiş olduğu bir kayıttı. Ve değerli konuklarımız, Rast Makamı'nın ardından yine aynı durak perdesini paylaşan bir başka makam, Mahur Makamı'nda bir şarkıyla devam edecek yolculuğumuz. 2024 yılının Eylül ayında ebediyete uğurladığımız kıymetli bestekar Kamran Yarkın'ın unutulmaz eserini dinleyeceğiz. Bu vesileyle değerli bestekar ve tamburi Kamran Yarkın'ı da sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Ve sanatçının bu unutulmaz eserini İknur Elbis'in yorumuyla sunuyoruz. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor.

Değerli sanatçı, gönül yazar, çok sevilen bir mahur türküyle bizlere seslendi. Yeminimde hare var, yüreğimde yare var. Bu dinlediğimiz eser sanatçının 1977 yılında yayınlanan uzun çalarında yer alıyordu ve aynı zamanda bu uzun çalara da ismini vermişti. Dinlediğimiz bu eserin yanında sanatçının yayınlanan bu albümünde Gittin Gideli Ben Deli Divane'ye Döndüm, Yok Mu Cana Aşık'a Hiç Şefkatin ve Saçların Tarumar isimli 3 güzel şarkı da yer almaktaydı. Bu kısa bilginin ardından değerli dostlar, yolculuğumuz yine nostaljik bir kayıtla devam edecek. Sevim Deran bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 80'li yıllarda seslendirmiş olduğu bir kaydı sizinle paylaşacağız. Dinleyeceğimiz unutulmaz eser bir Erdoğan Berk her şarkısı. Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle, gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile. Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle, aşk bu değil mi?

Yalçın Beynica'nın güftesini yazdığı Supi İdrisoğlu'nun bestelediği bu güzel Türk sanat müziği şarkısında şanslıyım aşktan yana öyle güzel ki huyun, dünyalar verdin bana, seninle çok mutluyum diyor. Biz de herkese böyle güzel sevgiler, böyle güzel aşklar nasip etsin Allah diyoruz. Mahur makamındaki bu güzel şarkı tabii ki Erol Bingöl'ün o güzel yorumuyla da daha da renklendi, daha da anlamlandı. Erol hocamıza da sevgilerimizi, saygılarımızı sunmak istiyoruz buradan. Evet, Türk müziğinin değerleri ne yazık ki bir aramızdan ayrılıyor. Yalçın Beylican'ı da 2023 yılında kaybetmiştik. Ancak ne mutlu

ki onlardan kalan bu güzel eserlerle biz onları sevgiyle, saygıyla yad etmeye devam ediyoruz. Şimdi ise birlikteliğimize Uşak makamında şarkılarla devam edeceğiz kıymetli dostlar ve Ankara Radyosu'na uzanacağız. Nazlı Kanaat'in seslendireceği bir Şükrü Tunar bestesi dinleyeceğiz. Bu Uşak şarkının güftesini ise Ahmet Kaçar kaleme almış. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler giden dönmez ki geri.

Kıpır Kıpır Uşak Türkü'de Süheyla Eren'i konuk ettik. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı 2012 yılında yayınlanan Özlem Şarkıları isimli albümünde yer vermişti bu sevilen esere. Bu albümün aranjör koltuğunda ise Ertuğrul Karabulut ve Murat Akçay oturmuşlardı. Geçmiş zaman olur ki programının değerli dostları. Şimdi ise Uşak makamının o tatlı namelerini bir Saadet'in kaynak şarkısıyla sürdürüyoruz. Vecdi Bingöl'ün güftesini kaleme aldığı bu şarkıda Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. 70'li yılların ortalarında birçok değerli sanatçı tarafından da seslendirilmiş bu şarkı. Bu sanatçılarımız arasında Müzeyyen Senar, Zeki Müren ve Hamiyet Yüceses yer alıyorlar. Şimdi ise Gönül Akkor'un o güzel yorumuyla sunuyoruz size. Ne yaptım, kendimi nasıl aldattım, elimle ruhumu ateşe attım, kırdım o ince kalbi, gönlümü ele sattım.

aydın ardından şimdi yine günümüze yakın bir tarihte kaydedilen bir Zeki Duygulu bestesine kulak vereceğiz. Ankara Radyosu'na uzanacağız ve çok değerli bir sanatkar Ela Altın bizlerle birlikte olacak. 1966 yılında TRT Ankara Radyosu'nda başlayan profesyonel yaşamını, kariyerini adım adım zirveye taşımış ve adeta müzik ve sahne için dünyaya gelmiş bir isim. Kıymetli sanatçımız Ela Altın sevilen Uşak şarkıyla bizlerle. Selam vermeden gelip geçersin, mahzun kalbimi delip geçersin, yeşil gözlerle süzüp geçersin, garip gönlümü ezip geçersin.

akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel. Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök, Kemal Tatyos Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri albümünde yer alıyordu. Bu albümün aranjörlüğünü de yine Belgin Hanım'ın eşi ve Ankara Radyosu'nun değerli keman sanatçısı Murat Kadir Gök üstlenmişti. Efendim, bu minik bilginin ardından şimdi yayınımızda yine sevilen şarkılarla devam edeceğiz. Muhayyer Kürdi makamında bir şarkıda İstanbul Radyosu sanatçılarından Çiğdem Yarkın'a kulak vereceğiz. Sanatçı Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseriyle konuğumuz oluyor. Gönlüm özledikçe görürdüm, hele lacivert kanatlı kumru olsaydın. Seni kıskanırdım rüyada bile, ahu gözlerinde uyku olsaydım.

Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Neşe Öztaş, Necdet Tokatlıoğlu'nun Muhayyer Kürdi şarkısıyla bizlere seslendi. Yalancı dünya, yalancı dünya, seni neylemeli? Dertlerin bitmiyor, çekilmiyor kahrın. Kıymetli dostlarımız, bu güzel şarkının ardından yolculuğumuza bir Yeşilçam şarkısıyla devam edeceğiz. Emel Sayın'ın ilk kez 1974 yılında bir plağa seslendirdiği Selahattin Altınbaş'ın Güftesi Turgut Yarkent'e ait Muhayyer Kürdi şarkısının

Mavi Boncuk filminde de seslendirilmişti. Emel Sayın, Tarık Akan'ın gözlerinin içine bakarak seslendirmişti bu güzel şarkıyı. Şimdi biz de adeta o yıllara dönerek bu film sahnesinden karelerle dinleyelim sevilen eseri. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşları.

Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Nesin Sipahi İsmet Nedim'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Değerli sanatçı bu şarkıyı ilk kez 1969 yılında sesiyle hayat vermiş ve Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biri olmuş bu İsmet Nedim bestesi. Efendim, Yeşilçamlı yılların o güzel anılarını beraberce biriktirmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Zeki Müren bizlerle birlikte olacak. Yine 60'lı yılların sonlarına uzanacağız. Teoman Alpay'ın çok sevilen Muhayyer Kürdi şarkısında sanatçıya kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz bu eser aynı zamanda 1968 yapımı bir Nejat Saydam filmi olan Sarmaşık Gülleri filmine de adını vermişti. Bu filmde başrolleri Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet paylaşıyorlardı. Zeki Müren'in sesi seslendirdiği bu kayıt ise 1969 yılına ait. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir.

acısı çok derindir. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim.

gönlümde muradım, sen hayalimdin. Şarkılarla bir örnek, sen her şeyimdin. Bir diğer adıyla gidişin ecel gibi. Evet, Yıldırım Bekçi bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1991 yılında yayınlanan İstanbul'u Terk Edip Gidemiyorum isimli albümünden Muayyer Kürdi makamında bir İlgün Soysev bestesi dinledik. Dinlediğimiz bu sevilen şarkının güftesi ise Seyhan Girginer'in kaleminden çıkmıştı. Sevgili dostlarımız, bu harika şarkılar eşliğinde günümüz güzelleşiyor. Şimdi yine çok özel bir sese kulak vereceğiz. Beste ve güftesi de Yıldırım Gürses'e ait olan bu şarkıda sanatçımız bize şöyle seslenecek. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime. O aşina bakışlar içimi deldi yine. Bir diğer adıyla mazideki aşk sizlerle.

Gözleri var geceden, dişleri var inciden, kıskanıyor her gören öyle güzel Ece'den. Nusret Yılmaz'ın yeni şarkılar kategorisinde 2015 yılında seslendirmiş olduğu bir Mahmut Oğul bestesine kulak verdik. Muayyer Kürdi makamındaki bu güzel şarkının ardından bir başka Muayyer Kürdi eserde Zekai Tunca'yı konuk edeceğiz. Dinleyeceğimiz bu şarkıyı tüm kadınlarımıza ithaf etmek istiyoruz. Güftesi de Güzide Taranoğlu tarafından kaleme alınmış olan bir Osman Babuşçu bestesi ve Zekai Bey'in 2010 tarihli İmkansız isimli albümünde yer alıyor. Gözü şafak, ağzı bahar, gülüşünde güller açar, 7'den 70'e kadar kadın her yaşta güzeldir.

geceleri kalbindeki acıları.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Şafak'ı konuk ettik. Sanatçı Erol Sayan'ın sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik kıymetli dostlarımız. Bugün de Nihavend'den Rast'a Mahur'a uzanan, Uşak'tan Muayyer Kürdi'ye uzanan harika şarkılarla keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Diliyoruz sizler de en az bizim kadar keyif almışsınızdır. Biz her gün bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Atilla İçli'nin güftesi Yekta Güngör Özden'e ait Kürdi şarkısında Nesin Körükçü ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

0: CRT Name.
1: Renkli konukları, keyifli sohbetleri, canlı müzik icralarıyla Her Dem Nefes programı gönüllerinizde yeni ufuklar açacak. İstanbul Radyosu saz sanatçıları Tanju Erol ve Furkan Necipoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Her Dem Nefes, çarşamba günleri saat 13'te TRT Name'de.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti, kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı.

Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in ABD ve İran arasında sağlanan ateşkese uymadığını söyledi. Katil İsrail, mazlumların kanıyla beslenen emperyalist bir sömürge düzeneğidir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip büküyor ifadelerini kullandı. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ihmali görülen belediyeler için harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi, Muğla Köyceğiz ve Erzurum Narman Belediye Başkanları hakkında soruşturma izni verdi. Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı hakkında ise araştırma ve ön inceleme başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59. oturum yapılıyor. Oturum, tutuklu sanık, eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla başladı. İddianamede örgüt yöneticisi olarak adı geçen Ongun hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçlama bulunuyor. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Başkan Yardımcısı Berna Avcı'nın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren Aytekin Ergin dalgalara kapıldı. 17 yaşındaki genci bulmak için ekipler seferber oldu. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalar sonucu Ergin'in cansız bedenine ulaşıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmanın gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak ortak bir askeri mekanizma kuracak. Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları nefesleri kesti. Futbolun dev takımları hüsrana uğradı. Almanya Paraguay'a, Hollanda pasa penaltılarla elendi. Brezilya çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakikada gelen golle geçebildi. Haberleri sunduk.

TRT Name.

0: TRT Name.
1: Sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

Vakti zamanında söylenen en neşeli, en renkli türkülerden biri. Allı güllü, morlu, pembeli, beyazlı. Ama ne varsa mavili de var deyip gönlünü ona kaptıran. Pembeliye söz yok asla. Yeşil de güzel ama ille de mavilim. Hadi gelin günün bu saatini şarkılarımızla maviye boyayalım dostlar. Hazırsanız vakti zamanında başlıyor.

Bir Acema Şiran eseri programımızın solisti Fuat Karayavuz'dan dinledik. Hemen Fuat'ı anons etmişken diğer saz üstadlarını da anons edelim ve programımızın künyesini hatırlatalım. Kemanda Selçuk Gönüldaş, Viola'da Manolya Şen Sesli, Klasik Kemençe'de Gülten Yayın, Ud'da Efe Kaşıkçıoğlu, Kanun'da Erol Gönüldaş, Ney'de Salih Yurttaş, Klarnet'te Durmuş Kısaoğlu, Ritim Saz'da Mustafa Şekerli, Klavye'de Caner Araal eşlik ediyor programa. Programı Nihan Yöyen hazırladı. Ton Meister'imiz Fırat Özturan, mikrofon başında ben Hakan Urkancı. Sevgili dostlar, 31 yıllık ömrüne yüzlerce şarkı sığdıran Türk musikisinin melankolik bestekarı Şevki Bey bugün bu bölümümüzün konuğu. Kendine has tavrıyla devrin önemli hanendeleri arasında yer alan Şevki Bey asıl ününe şarkı bestekarlığıyla ulaştı. İlk musiki bilgilerini Necmettin Bey'den aldı ve ardından girdiği Muzikay-ı Humayun'da kendini yetiştirdi. Burada özellikle Hacı Arif Bey'den yararlandı ve sonrasında saray fasıllarının vazgeçilmez hanendelerinden biri oldu. Bilmiyorum bana ne oldu, didelerim kanla doldu. Bu Şevki Bey bestesini, güftesi Ahmet Reşat Paşa'ya ait bu Şevki Bey bestesini yine Fuat Karayavuz seslendirecek.

Şevki Bey, Türk musikisinde klasik ekolün Hacı Arif Bey'den sonra en önemli şarkı bestekarı kabul edilir. Güçlü bestekarlık yeteneğinin yanı sıra çabuk beste yapabilen, ilhamı bol bir sanatkardır. Şarkılarının çoğunu Dağ Güfte'yi okurken bestelediği, bazen yarım saatte bir, bazen de günde 8-10 beste yaptığı söylenir. Affeyle suçum, ey gül iter başıma kakma, bir bağır yanık aşıkım ettiğime bakma.

Şevki Bey bestelerini 20 yaşından sonra yapmış, Hacı Arif Bey'in açtığı şarkı çığırını geliştirerek devam ettirmiş, bu ekolün günümüze kadar gelmesinde en önemli rolü oynamıştır. Ruşen Ferit Kam, onun şarkılarındaki özellikler sebebiyle modern önemli isim Schubert'e benzetir. Binin üzerinde eser bestelemiş ancak nota bilmediğinden şarkılarının çoğu da kaybolmuştur. Şimdi üstadın yeni bir bestesi. Nedir bu haletin ey meh cemalim? Aman söyle, perişan oldu halim. Keman Taksim'de Selçuk Gönüldaş'ı dinliyoruz.

Şevki Bey'in 200'den fazla uşak şarkı bestelediği bilinir. Türk musikisinde uşak makamını bu kadar ısrarla kullanan bir başka bestekar bilinmemektedir. Zeki Arif Ataergin'e bestelerinde uşak makamını neden hiç kullanmadığı sorulduğunda Şevki Bey bu makamı o kadar güzel işlemiştir ki artık onun ardından söylenecek bir söz, yapılacak bir eser kalmamıştır. Zira Şevki Bey uşak kapısını kapatmıştır cevabı vermiştir. İşte o uşak eserlerden biri. Esiri zülfünüm ey yüzüm ahım, gece doğmuş benim bahtı siyahım.

Henüz çok erken yaşta, 31 yaşında bu hayata veda etti Şevki Bey. Kim bilir, belki biraz daha uzun yaşasaydı ne gibi eserler bestelerdi diye demeden edemez insan. Türk müziğinin bu önemli bestekarını saygı ve rahmetle anıyor, onun güzel bir hizam eseriyle bu bölümü noktalıyoruz. Külşade talim hem bahtım uygun, aman sanki, aman saki bana hiç durma, meysun. Klarnet Taksim'de Durmuş Kısaoğlu.

Değerli dostlar, saatlerimiz 13.33'ü gösteriyor. Bu dakikalarda sizlerle olan birlikteliğimiz güzel bir saz eseriyle devam edecek. Bestekarı Ahmet Hatipoğlu, makamı Hüzzam. Saz sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: Kim bilir kimler aşık olmadı ki o hırçın bakışlara? Dergilerden kestiğiniz fotoğraflarınızı sakladığınız oldu mu hiç sizin? Peki ya duvara astığınız? Hanginiz İlyas'ı izlerken kendinizi bulmadınız ki Asya'nın gözyaşlarında? Sevgi neydi, sevgi emekti derken kimler sorgulamadı ki geçip giden hayatı? Yeri geldi Tatar Ramazan, yeri geldi Deli Kadir olduk. O sert bakışlarıyla hayata dimdik tutunan bir jön sevdik biz Yeşilçam sokağında. Kadir inanır, o bizi henüz çok yeni 28 Haziran'da bırakıp gitti. Bir devir bitti, Yeşilçam sokağındaki o delikanlı bakış Selvi Boylum çekip gitti. Büyük sanatçılar unutulmaz, büyük adamlar unutulmaz, onlardan biriydi işte Kadir inanır. Bizler o devrin çocukları, gençleri, onu izlediğimiz her kareye seyrettiğimiz için teşekkür edeceğiz ve onu hiç unutmayacağız. Hoşça kal Kadir İnanır, hoşça kal Selvi Boylum, hoşça kal Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza, hoşça kal.
1: Ne güzel çalıyor değil mi?
2: Zavallının gözleri görmez. Tek ışığı müziktir. Aslında benim de öyleydi bu geceye kadar.
1: Şimdi başka türlü mü?
2: Gözleriniz var şimdi. Siz varsınız.
1: İnanmak isterdim bu sözlerinize. Az sonra yeni bir gün doğacak.
2: Yeni bir gün doğdu ve biz gene beraberiz. Size bu beraberlik hiç bitmesin desem...
1: Beni korkutuyorsunuz. Bir rüya gördük birlikte, sabah oldu. Uyanmak zamanı geldi artık. Siz kendi hayatınıza, kendi işinize döneceksiniz, ben kendi hayatıma. Belki de birbirimizi...
2: Yok, göreceğiz. Siz istemeseniz bile ben sizi arayacağım. Bırakmayacağım kolay kolay. O simsiyah gözlerin... Ne kadar derin, parlak. Gözlerin

neşesi. Sen kalbimin tek eşisi. Sen ruhumda sönmeyecek sevda ateşisin.

0: TRT Name.
1: Akşam günün yorgunluğunu usulca omuzlarımızdan alan sessiz bir misafirdir çoğu zaman. Kendimizle baş başa kaldığımız, günü ölçüp tarttığımız, gülümsediğimiz, kederlendiğimiz. Eğer çok dertliyseniz gün içinde o akşam hiç bitmez, geceye uzar. Velhasıl güzeldir yine de akşamlar, hele ki yaz akşamları. Mis kokan hanım ellerinin eşliğinde edilen sohbetler, geçmek bilmeyen dakikalar. Güzel bir şarkıyla devam edelim dostlar. Hem de akşam olunca yarelerimizi sızlatan bir şarkıyla. Kanun Taksim'de Erol Gönültaş.

Ayrı bir dili vardır akşamların. Sokak lambalarının ışığında yürüyen yalnızlıklar. Pencereden yükselen yemek kokuları. Uzaklardan gelen bir tren sesi. Birlikte yenen o akşam yemekleri değil midir bağı kuvvetlendiren? Paylaşım, sevgi, mutluluğa dair ne varsa işte. Bir de akşam güneşi vardır günü geceye kavuşturan. Derler ki akşam güneşi güzele vururmuş. Sahi öyle midir gerçekten? Öyledir öyle. Akşam çöküyordu yine bir başka güzeldin dizelerini şairimiz Hikmet Şinasi Önol boşuna yazmamış.

Bugün de ne çabuk geçti vakit. Bir saatlik zaman su gibi aktı geçti. Haftaya aynı gün, aynı saatte sizleri özlemle bekliyor olacağız. Sevgiyle rastlaşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırılarının ABD-İran müzakerelerine hedef aldığını söyledi. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi en temel şarttır dedi. Kurtulmuş, uluslararası camiaya da İsrail'in süreci sabote etmesine izin verilmemesi çağrısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in ABD ve İran arasında sağlanan ateşkese uymadığını söyledi. Katil İsrail, mazlumların kanıyla beslenen emperyalist bir sömürge düzeneğidir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Siyonist soykırım şebekesi mutabakaları kendi habis çıkarlarına göre eğip büküyorlar ifadelerini kullandı. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kırgız mevkidaşı Cenbek Kulubayev'in eş başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru ve ticari

ziyaretle bölgesel gelişmeler ele alınacak. Türkiye küresel lojistik merkez olma hedefi doğrultusunda ulaşım koridorlarını güçlendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu koridoruyla orta koridorun Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacağını söyledi. Modern Hicaz demir yolu koridorunun ise tüm körfez ülkelerini birbirine bağlayacağını belirtti. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğini vurguladı. NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor, dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. Hacı adayları işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Ankara'da yenilikçi teşhis ve tedavi ürünleri geliştirme merkezi açıldı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, merkezin ileri teknolojide uzmanlaşmış 10 birimle hizmet vereceğini söyledi. Bilim ve teknolojinin buluştuğu stratejik bir yenilik platformu olacak, dedi. Asrın felaketinde ağır hasar gören Gaziantep Arkeoloji Müzesi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Temmuz ayı içerisinde açılacak müzede 327 eser ilk kez ziyaretçilerle buluşacak. Eserler arasında 1800 yıllık Mitras kabartması da yer alıyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofonda ben Gülden Özpamuk. Yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyurmak istiyoruz size. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ud'da Ömer Oytun, Tambur'da Eda Ersoy, Kanun'da Cemil Atikoğlu, Kemençe'de Sercan Halili, Klarnet'te Halil Kabacı, Ritim Saz'da Bilal Bilke ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli bizimle. Değerli dinleyenler, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde Türk musikisinin zarif ve etkileyici makamlarından biri olan, özellikle klasik eserlerde kendine özgü melodik yapısıyla gönüllerimize dokunan Süznak makamıyla birlikte olacağız. İlk olarak Kemani Tatyos Efendi'nin Süznak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Süznak makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyenler, Stüdyo Name programı yine aynı makamdan şarkılarla devam ediyor. Özellikle duygulu ve zarif melodileriyle önemli eserlere imza atan Neveser Kökteş'in güftesi de kendisine ait bir şarkısı var sırada. Sanatçımız Özant Koç söylüyor. Pek özledim o demleri, seninle bu yerleri.

Değerli dinleyenler, sırada besteleri ve icralarıyla repertuarımıza değerli katkılar sağlayan Erol Sayan'ın Suznak şarkısı var. Sanatçımız Elif Güreşçi'den dinliyoruz. Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin, aşkıma inan söylemem yalan.

Gözlerinden gönlüme ılık bir bahar indi. Simsiyah hatıralar hayallerle silindi. Türk sanat müziğinin önemli bestekar ve icracılarından biri olan Teoman Alpay'ın güftesi Esen Özbey'e ait Süznak şarkısını Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Stüdyo Name devam ediyor. Sırada Türk musikisinin en temel ve en köklü makamlarından biri olan Rast makamında şarkılar var. Bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait eseri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz. Öncesinde ut taksimini Ömer Oytun yapıyor. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak.

Bana nasıl vazgeç dersin, gönül senden vazgeçer mi? Güneşsiz bir gök altında kış geçer mi, yaz geçer mi? Besteleri ve güçlü yorumuyla musikimize kalıcı eserler kazandıran Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Fikri Akurgal'a ait Rast şarkısını sanatçımız Nazlı Kanaat söylüyor.

Sırada TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar şeflik ve ses sanatçılığı yapan, bestelediği birbirinden güzel eserlerle gönüllerimizde ayrı bir yeri olan Ziya Taşkent'in güftesi Sadık Atay'a ait Rast şarkısı var. Sanatçımız Bahadır Özüşen'den dinliyoruz. Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur. Öyle hasretim ki bir dost sesi.

Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de. Boy boz onda, kaş göz onda, esmer ona derler. Hiç benzeri yok, varsa gelsin kim, hani nerede? Boy boz onda, kaş göz onda, esmer ona derler. Besteleri

Eserlerinde klasik Türk musikisinin zarif makam anlayışını ve güçlü duygusunu ustalıkla yansıtan Selahattin İçli'nin Güftesi Atıf Kahraman'a ait Rast şarkısını sanatçımız Didar Aliye Koyuncu'dan dinliyoruz.

sırada bestesi Ankara Radyosu emekli ses sanatçılarından Suat Yıldırım'a, güftesi de yine Ankara Radyosu'nda yıllarca yöneticilik yapmış olan Ahmet Ertüm'e ait Rast şarkı var değerli dinleyenler. Sanatçımız Meliha Yazıcı söylüyor. Gözümde kimseler yok, bir sen varsın, bir de ben. Dünyam sensin, inan bana, havam da sen, suyum da sen.

Değerli dinleyenler, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık bizler. Program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Gülden Özpamuk. Bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle sizlerden ayrılırken şefimiz İpek Dereli yönetimdeki koromuzla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça ve afiyetle kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak, dedi. Kurtulmuş, mesajlarını Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakini ile düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. 22 Mayıs'ta askeri araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim dedi. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kırgız mevkidaşı Canbek Kubilayev'in başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişli Doğu-Batı Ortak Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. Hacı adayları işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Jandarma Genel Komutanlığı personelin güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli bir yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi, jandarma araçlarındaki sürücü hatalarını en aza indiriyor. Sistem, ani manevradan emniyet kemerine, sürüş esnasında telefon kullanımından yorgunluğa kadar her ihlali anında tespit ediyor.

Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Bilim insanları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 yıllık meteorolojik kayıtlarını değerlendirdi. Türkiye'nin 3 metropolinde de sıcaklıkların arttığı, soğuk hava dalgalarının da belirgin şekilde azaldığı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Haberleri dinlediniz.

Feridun Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Uşak faslını dinlediniz. Ara Taksim'inde Udla, Baki Duyarlar vardı.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyeti kabul etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede vize muafiyeti ve gümrük birliğinin güncellenmesi konuları ele alındı. Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nde 1 Temmuz'da başlayacak gümrük muafiyeti konusunda gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Operasyon Turkuaz'la kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Başkentte bazı noktalarda görev alacak atlı birlikler sahaya indi, taksicilerde de NATO zirvesi için hummalı bir hazırlık var. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kırgız mevkidaşı Cenbek Kulubayev'in eş başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası ise sürüyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde başvurular bugün mesai bitiminde tamamlandı. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. 22 Mayıs'ta askeri araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim dedi. Bolu'da Nilüfer çiçeğini koparanlar 700 bin lira ceza ödeyecek. Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde açan endemik tür korumaya alındı, bölgede denetimler sıklaştırıldı. Bilim insanları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 yıllık meteorolojik kayıtları değerlendirdi. Türkiye'nin 3 metropolinde de sıcaklıkların arttığı, soğuk hava dalgalarının da belirgin şekilde

azaldığı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu 10 artı 4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliğine yeni bir boyut kazandırıldı. İki ülke arasında TürkSat'la Katar merkezli uydu şirketi Esahilsat arasında yeni bir uydu anlaşması imzalandı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katarlı arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Avrupa'da kavurucu sıcak etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklara bağlı can kaybı 1300'ü aştı. Yunanistan'da ise aşırı sıcaklar orman yangınlarına yol açtı. Lüks yaşamı ve sıkı güvenliğiyle bilinen Monaco bombalı bir saldırıyla sarsıldı. Ukrayna doğumlu Güney Kıbrıs Rum yönetimi pasaportu taşıyan iş insanı Yermolayev ve ailesi saldırıda ağır yaralandı. Fransa'ya kaçtığı belirlenen saldırgansa aranıyor. Haberleri dinlediniz.

Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu TRT Name stüdyolarından herkese merhaba. Akustik Name programıyla yaklaşık bir saat kadar bizlerle birlikte olan saz sanatkarlarımız kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi, program yapımında Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, Tom Meister'imiz Birsel Acar ve ben Ali Turan, tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Malumunuz içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla ilk eserimiz Hayal Deryası Mısra'ı ile başlayan güftesi Necdet Atılgan, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hüseyini makamında bir şarkıydı. Şimdi ise aynı dönem bestekarı olan Saadettin Kaynağ'ın güftesi Rıza Tevfik Bölükbaşı'na ait 1952 Arzu ile Kamber filminde Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği Ben Seni Ellere Verdim Vereli Mısra ile başlayan Hüseyini Zemzeme şarkıyı seslendirelim efendim.

Efendim, sıradaki eserimiz günümüz bestekarlarından, uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda şeflik yapmış, yakın zamanda emekli olan ve kendisiyle birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığımız keman sanatçımız Hasan Esen'e ait Rast makamında bir şarkı. Beni sevmez bilirim, yine sevsin dilerim.

Efendim, bu güzel icralarıyla refakat eden saz sanatkarlarımıza eser öncesindeki taksiminden dolayı Görkem Güder'e çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimiz Hafız Yusuf Efendi'nin Asude Fikri Mısra ile başlayan Rast makamındaki şarkısı.

İcra ettiğimiz eser güftesi Şadi Kurtuluş, bestesi günümüz bestekarlarından Berhayat Amir Ateş'e ait rast şarkıydı. Mevsimler başka başka dedikten sonra rast şarkılara yine güftesi Şadi Kurtuluş'a, bestesi kemani Cevdet Çağla'ya ait bir eserle devam ediyoruz. Gezinirken rüzgar saçlarının her teline diyelim.

Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin mısra ile başlayan Haydar Tatlıay'ın Rast şarkısıydı efendim. Bu bölümü de tamamlamış olduk. Hüzzam şarkılara geçmeden hatırlatalım. Bu gece 00 itibariyle bu programın tekrar yayınını dinleyebilirsiniz. Bu bölümde ilk olarak güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan, bestesi yine Amir Ateş hocamıza ait hüzzam şarkı var sırada. Diyemem derdimi bir başkasına, duysa efkarımı susmaz dağlar. Okumaya çalışalım efendim.

Efendim, sıradaki Hüzzam şarkı 30 Ocak 1972 tarihinde Yusuf Nalkese'nin kaleme aldığı, güftesi de kendisine ait olan bir eser. İçimde kim vardır bir bile bilsen diyelim efendim.

28 Haziran 1885 tarihinde vefat eden, şarkı formuyla Türk müziğinde yeni bir dönemin müsebbibi sayılan Hacı Arif Bey'in Güzel Gün Görmedi mısra ile başlayan Hüzzam şarkıyla bu bölümü de nihayete erdirdik efendim. Son bölümün ilk eseri ise güftesi Müzeher Güyer'e, bestesi Ali Erköse'ye ait Muhayyer Kürdi şarkı. Viran olan kalbimde sevgilimi özlerim diyelim efendim.

Efendim Esyar öncesi girizgahıyla bizlere güzel taksimiyle gönlümüzü alan Tanju Erol'a çok teşekkür ediyoruz. Program hitamına yaklaşırken icra edeceğimiz sıradaki eser tasavvuf müziğine katkılarıyla 28 Haziran 1998'deki vefatına kadar İstanbul Radyosu'ndaki görevine devam etmiş Neyzen Doğan Ergin'e ait Muhayyer Kürdi bir şarkı. Bir ılık yaz günüydü diyelim efendim.

Efendim, son eserimize geçmeden yayında ve yapımda emeği geçen sanatkarlarımız kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi, program yapımında Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ton meisterimiz Birsel Acar ve ben Ali Turan, tüm dinleyenlerimize sağlık ve esenlik diliyoruz. Evlerinin önü handır anonim türküsüyle veda ediyoruz efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Merhaba, hoş geldiniz İstanbul'a. Akşamın sesi başlıyor. Saatimiz 19'u gösterirken sizleri selamladık. Saatler 21'i gösterene dek de birlikte olacağız. Programı sizler için Işıl Aktan hazırladı. Teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Akşamın sesinde yine Türk sanat müziğinin o güzel namelerini sizlerle paylaşmak için biz hazırız. Eğer sizler de hazırsanız her zaman olduğu gibi o güzel şarkılara evde ya da araçlarınızda eşlik etmenizi istiyoruz radyo başında. Bugün birlikteliğimize Nihavend eserlerle başlayacağız ve ilk olarak Melihat Gülses'e kulak vereceğiz. Güfte Mustafa Döngemen'e, beste Erdin Çelikkol'a ait. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel, ne olursun. Gül dururken dikenleri derme güzel, ne olursun.

Meliha Yazıcı'dan dinledik Bekir Mutlu'nun güftesini yazdığı Avnanalı'nın Nihavend eserini. Şimdi Murat Seçkin'e kulak veriyoruz Zeynettin Maraş'ın Nihavend şarkısıyla. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orta hep şarkılar vardı.

Aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir. Bir düette Necmettin Yıldırım ve Esma Başbuğ dinledik. Beste Saadettin Kaynağı'na aitti. İhsan Güvenç'i Turhan Taşan'ın, Nihat Tuna'nın dizeleriyle bestelediği şarkıda dinliyoruz şimdi. En baştan belli miydi? Niyetin gitmek miydi? Sevgilim, senin derdin ölümden öte neydi?

Nesrin Sipahi'nin unutulmaz güzel yorumuyla dinledik Avni Anıl'ın Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkıyı. Ağla gitar, çal gitar. Şimdi Nazan Sıvacı'ya kulak verelim. Turhan Taşan güftesini yazmış, Talat Er bestelemiş, makam Muhayyer Kürdi. Sen uzakta bir yıldız, uzansam dokunamam. Yetmez ömrüm var mı ya, ben sana kavuşamam.

Adım adım ümit verdiğim yollar, gönül isterdi ki böyle bitmesin. Kutup Ayaslı Mehmet Erbulan'ın dizelerini Muhayyer Kürdi makamında bestelemişti. Meral Şen Güler'den dinledik. TRT Namidesiniz. Akşamın sesi devam ediyor. Saatimiz 19.32'ye ulaştı. Şimdi birlikteliğimizde sevilen bir Yıldırım Gürses şarkısı var. Belki radyo başında eşlik edersiniz. Bu Muhayyer Kürdi şarkıyı Mehmet Özkaya seslendirecek. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime. O aşina bakışlar içimi deldi yine.

Yusuf Nalkese'nin bu Hicaz şarkısını Cengiz Han Sönmez yorumuyla getirdik radyolarınıza. Saatler 19.40. Akşamınızı paylaşmaya devam ediyoruz. Türk sanat müziğinin o güzel nameleriyle ve Hicaz makamıyla devam ediyoruz. Güfte İlkan San, beste Saadettin Öktenay, mikrofonda İnci Çayırlı var. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

Seni ben unutmak istemedim ki. Uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın? Amir Ateş'in sevilen Hicaz eserinde Seçil Heper'i dinledik. Şimdi Nusret Yılmaz'ı Kadri Şençalar'ın Hicaz bestesinde dinliyoruz. Meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar.

şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Fethi Karamahmutoğlu'nun bu sevilen şarkısında Mehsem Özşimşir mikrofondaydı. Alparslan'ı Güftesini Fatma Onur'un yazdığı Hasan Esen'in Kürdeli Yücasker şarkısında dinliyoruz şimdi. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek.

Bir Yusuf Nakisen şarkısıydı yine Kürdili Cazkar makamında Esra İçöz seslendirdi. Birlikteliğimizin ikinci saatine bu şarkıyla başladık ve bir Saadettin Kaynak bestesiyle devam ediyoruz. Güfte Muallim Gündüz Nadir'e ait Hicaz makamında. Ben bir garip kuşum, yurdum yuvam yok, kanadım kırıldı, yollarda kaldım. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz.

Faruk Salgar mikrofondaydı. Yine güfte ve beste Yusuf Nalkesen imzası taşıyordu. Hanende Nasibe Hanım'ın Hilal Çelebi'nin seslendirici şarkısıyla devam ediyor birlikteliğimiz Elmalı Kantosu.

Saadettin Kaynağ'ın bestesiydi. Aşık Ömer'in dizeleriyle Gökhan Sezen'den dinledik. Şimdi Süheyla Eren'e kulak veriyoruz. Yalçın Bendirca'nın güftesi, Turhan Taşan'ın Kürti şarkısıyla. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak.

Şimdi Melda Kuyucu Kılıcı, Emin Ongan'ın Sevilen Kürdeli Cazker şarkısında dinleyelim. Güftesini Nursen Bayrak yazmış. Gittin, bıraktın beni gurbet ellerde. Adım Mecnun oldu, Mecnun gezer dillerde.

Saatimiz 20.35. Hasan Eylen'den dinledik bu şarkıyı. Ferhat Sarmusak bestelemişti Sevinç Han'ın dizelerini. Yüreğimden yüreğine yollar var dedik. Şimdi Semra Karakuş'u bir Saadettin Kaynak şarkısında dinliyoruz. Küfte Necdet Rüştü Efe imzası taşıyor muayyer makamında. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor.

Nazire Savran'ı kendi bestesinde dinledik. Güfte Hüsamettin Elçi'ye aitti. İnce'den ince. Birlikteliğimizin sonlarına yaklaşırken Bekir Ünlü Ataer geliyor şimdi mikrofona. Refik Fersan'ın Yusuf Ziya Ortaç'ın dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkar şarkısıyla. Gözlerin mavi mine, vuruldum perçemine. Aşkın beni çevirdi aslının keremine.

Önce Vedat Çetinkaya ve Serap Kuzey Baki Çağlıoğlu'nun Sevilen şarkısını seslendirdi. Aşka gönül vermem, aşka inanmam. Ardından da Halis Çelikoğlu'nun güftesini yazdı. Neşet Tokatlıoğlu'nun Nihavend şarkısında Samime Sana'yı dinledik. Sevgili dinleyenler, artık veda zamanımız geldi. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Programı hazırlayan Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Akşamınızın kalan kısmı da güzel ve keyifli geçsin diyoruz. Ve son şarkımızda Canan Sezgin Geylan'a kulak veriyoruz. Hüsamettin Olgun'un güftesini yazdığı Avni Anıl şarkısıyla. Bir Eylül getirdi sevgini bana. Hoşçakalın.

Açılır niyaz eder, konuşan

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Efendim, İstanbul Radyosu'ndan sizleri muhabbetle selamlıyorum. Gününüz güzel olsun ve bütün dilekleriniz, güzel dilekleriniz kabul olsun. Rabbim bütün kötülüklerden, belalardan, kazalardan, afetlerden, yangınlardan, bütün kötülüklerden, şerlerden hepinizi, hepimizi korusun, ülkemizi korusun. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'la birlikte sizleri selamladık ve bu dualarımıza da biz amin dedik. Biliyoruz ki siz de amin dediniz. Geçen hafta gramofonla alakalı ve taş plaklarla alakalı bir program yapmıştık. Tabii küçük bir program diyorum ben buna, minicik. Kimdi misafirim? Mersin'den gelmişti Hikmet Şahin. Bırakmadık efendim kendisini ve Hikmet Şahin'e dedik burada sizi misafir edeceğiz ve bir hafta bekleyeceksiniz. Yine beraber olacağız ve o da stüdyomuzda. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Şimdi biz sizin tabii taş plak ve gramofon yönünüzü konuştuk ama siz aslında bir udisiniz. Aynı zamanda kanuni bir müzisyen tarafınız var sizin. Sahnelerde çıktınız. Hatta buradan da Mustafa Coşkun bestekarımıza da selam olsun.
2: Selam
1: onunla
2: olsun.
1: Da bir arkadaşlığınız var. Yine Mersin'de daha birçok sanatçıyı yetiştiren bir hocanız var. Ondan da bahsedelim. İlk önce Sivaslısınız.
2: Evet.
1: Kültürün başkenti diyorsunuz siz, değil mi?
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Evet. Ve Mersin'deki hatıralarınızdan biraz bahsedelim. Oradaki sanatçı dostlarınızdan ve hocalarınızdan. Buyurun.
2: Aşağı yukarı 50 yıldır Mersin'deyim.
1: Hı hı.
2: Udu ilk sevmem.
1: Hı hı.
2: Udi bestekar Mustafa Coşkun, 40 yıllık ahbabım, arkadaşım. Onun udunu elime almamla başladı.
1: Evet.
2: Bana sadece bir şey gösterdi, ufak tefek bir şeyler. Öyle kendi kendime
1: hı hı.
2: öğrendim.
1: Hı hı.
2: Bir buçuk yıl kadar udu

0: devam ettim. Daha sonra kanuna geçtim. Öyle devam ettim. Bir 5-6 yıl öyle devam ettim. Sahnelerde çalıştık. Hocamız da Allah rahmet etsin Abdülhafız Konaş Kanuni. Daha sonra Cavit Erden. Derlemeci.
1: Bir daha söyler misiniz hocanızın ismini, ilk hocanızın?
0: Abdülhafız Konaç.
1: Evet.
0: Kanuni Abdülhafız Konaç.
1: Abdülhafız Konaç hoca zannediyorum bizim Ankara Radyosu'nda Güler Vasuşen'in de bizim
0: Celal
1: Celal Abacı'nın da hocasıdır değil mi?
0: Abacı. Tabii ki, tabii ki,
1: Evet.
0: tabii ki.
1: Allah
0: Çok
1: gani gani rahmet eylesin.
0: amin.
1: Evet.
0: Daha sonra Cavit Erden, Ziraat Yüksek Mühendisi ve aynı zamanda Udi ve Silifke türkülerinin derleyicisi. Çok ünlü türküleri derlemiş. Onunla devam ettik. Daha sonra uzun bir süre koptum
1: Müzikten.
0: müzikten.
1: Neden koptunuz müzikten? Aslında buna kopma demeyelim. Yani
0: Şöyle ki yani profesyonel anlamda koptum.
1: evet.
0: Yani enstrümanları bıraktım. Tabii ki yine iyi bir dinleyiciydim.
1: Ve
0: Başka
1: programlar.
0: işlere yöneldim. Bu öyle devam etti.
1: Efendim ben söyleyeyim. Aslında Hikmet Şahin Bey bütün dünyayı gezmiş. Ne ile? Taş plağı çok seviyor. Sanki o direksiyonu da çok seviyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Kendisi uzun yıllar aynı zamanda bu sevdasının içerisine bir de tır şoförlüğünü koymuş. Ve dünyanın her tarafına yük taşımacılığı yapmış.
0: Tabii ki,
1: Hala
0: tabii
1: da
0: ki, tabii ki.
1: yapıyorsunuz zannediyorum.
0: Ara ara gidiyorum, sıkıldıkça gidiyorum.
1: Değil mi?
0: Gidiyorum.
1: Evet. Şimdi taş plağa da geleceğiz. Ama şöyle hemen Hafız Kemal ve Hafız Saadettin Kaynağ'ın bir düeti var. Hicaz makamında bir eser okumuşlar. İndim gittim diğer Bekir Düzü'ne. Efendim bestekarı da Haşim Bey. Hadi taş plaktan dinleyelim.
0: Dinleyelim.

Efendim gramofondan devam etmişken, gramofon temel olarak dönen bir disk üzerine kaydedilen seslerin iğne yardımıyla okunarak yeniden üretildiği bir cihazdır. Disk üzerindeki oluklar ses dalgalarının fiziksel bir temsilidir ve iğne bu olukları

0: ve takip ederek titreşimler oluşturur. Bu titreşimler gramofonun diyaframı tarafından ses dalgalarına dönüştürülerek hoparlör aracılığıyla duyurulur hale gelir, değil mi?
1: Evet.
0: Peki
1: Doğru.
0: kaç tane gramofonun var elinde sayı olarak?
1: Vallahi epey var.
0: Ne kadar epey?
1: Yani bir 20-25'in üzerinde var şu anda. Daha sağda solda olan, gelecek olanlar da var.
0: Peki bu gramofonların diyelim ki işte oda müziği gibi dinletilecek, salon müziği gibi böyle tarzları da var, değil
1: Tabii
0: mi?
1: var.
0: Tipleri de var.
1: Gideceğin yere götüreceğin portatif çanta gramofonlar var. Salon gramofonları var. Bildiğimiz normal borulu gramofonlar var.
0: Evet.
1: Saray tipi gramofonlar var.
0: Saray tipi
1: Çok çeşit.
0: gramofonlar, büyük gramofonlar
1: Tabii daha
0: herhalde.
1: büyük onlar. Yani epey bir çeşitleri var.
0: Onların volümleri de mi daha çok? Nasıl?
1: Volümler genelde innelerden ayarlanıyor. İnnelerden küçük sesler için inneler ayrı, orta sesler için ayrı, yüksek sesler için ayrı, o iğnelerle alakalı.
0: Evet.
1: Gramofonda sesi açma kapatma diye bir şey olmuyor. Şöyle bir şey var. Bunu Pate yaptı. Fransız Pate. Boruyu ters çevirip direkt aşağıdan gece gramofon oluyor. Sesi borudan vermiyor. Kutunun içinden aşağıdan veriyor.
0: Ve o
1: Öyle
0: tabii
1: bir şeyler
0: kısıyor
1: var.
0: sesi.
1: Tabii doğal olarak kısılmış oluyor. Pate'nin yaptığı böyle bir sistem de var.
0: Evet. Çok güzel. Peki taş plakları nereden buluyorsunuz? Hala şu anda zaten taş plak üretilmiyor ki normal plak dahi üretilmiyor şu anda.
1: Evet.
0: Nerelerden buluyorsunuz? Yurt dışından Türk müziği taş plakları bulabiliyor musunuz?
1: Ben Amerika'dan getirttirdim, Arjantin'den getirttirdim, İsrail'den getirttirdim. Yaz buradan işte 40'lı 50'li yıllarda veya 60'lı yıllarda Avrupa'ya, Amerika'ya giden gayrimüslim vatandaşlarımız
0: Evet.
1: giderlerken götürmüşler.
0: Evet.
1: Artık muhtemelen öldürerek çocukları da bunları satışa çıkartıyor. Buradan tesadüfeden alıyor. Ben
0: Temin ediyor.
1: Ermenistan'dan bile şey buldum, plak buldum.
0: Evet, taş plaklar buldunuz.
1: Tabii.
0: Eyvallah. Şimdi Muharrem ayına giriyoruz. Allah Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve tüm Ehli Beyt'e, bütün Ashab-ı Kiram'a rahmet
1: Amin.
0: eylesin. Ve Muharrem'dir kamer mahzun güneş meyüz kan ağlar. Felek şerkeşte mephut hayrete dalmış cihan ağlar, can ağlar. Osman Kemal Efendi'nin bu güzel güftesini ben de Hüseyin'i
1: Sizin
0: makamında
1: güzel
0: bestelemiştim.
1: sesinizden dinleyelim.
0: Evet, curcuna usulünde bestelemiştim. Efendim bendeniz Hüseyin İpek'ten dinleyeceksiniz ki gerçekten Ehl-i Beyt onlar. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle diyor ki Ehl-i Beytimi seven beni sever, beni seven Ehl-i Beytimi sever. Efendim Allah hepsine rahmet eylesin. Rabbim şefaatlerine nail eylesin diyoruz ve bu güzel eseri dinliyoruz.

0: Evet efendim, eserimizi dinlediniz. Şimdi tabii ki gramofondan yine devam edeceğiz Hikmet Şahin. Siz dediniz ki benim işte şu kadar 20 küsür tane gramofonum var dediniz. Bunun iğnelerini nasıl temin ediyorsunuz?
1: Türkiye'ye bir şekilde getirtiyorlar. Avrupa'dan alıyorum. İşte Polonya'da söylediğim gibi hala imal ediliyor.
0: Evet.
1: Bulunuyor yani.
0: Bulunuyor
1: İğneler
0: değil mi?
1: Bulunuyor. Evet.
0: Yani Türkiye'de de şu anda gramofon oldukça fazla zannediyorum.
1: Fazla ve çok gözde.
0: Çok da gözde, evet. Şöyle diyor, artık müzik kayıtları kolayca kopyalanıp dağıtılabildiği için müzik daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı.
1: Evet.
0: Gramofon sayesinde. Bu durum yeni müzik türlerinin ortaya çıkmasına ve popülerleşmesine katkı sağladı. Caz gibi türler gramofon sayesinde daha geniş kitlelere ulaşarak dünya çapında tanındı.
1: Evet.
0: Gramofon aynı zamanda radyo yayıncılığının da gelişmesine katkıda bulundu. Radyo istasyonları gramofon kayıtlarını yayınlayarak programlarını zenginleştirdi ve daha fazla dinleyiciye ulaştı. Bu durum gramofonun popülerliğini daha da artırdı ve müzik enstitüsündeki yerini sağlamlaştırdı diyor. Ve tabii ki bugün hala 100 yıl önce sanatçıları dinleyebiliyorsak,
1: tabii ki.
0: O zamanki yapılan işte taş plak kayıtları ve gramofonlar sayesinde dinleyebiliyoruz ve o günlere gidebiliyoruz, değil mi?
1: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
0: Peki, evlisiniz tabii ki.
1: Evet.
0: Kaç çocuk var?
1: İki tane.
0: Bir kızınız, bir oğlunuz.
1: Evet, bir kızım, bir oğlum var. Allah hepimizin yavrusunu bağışlasın.
0: Evet, dede oldunuz mu?
1: Oldum. Çok tatlı bir torunum var Eylül. Kız 3 yaşında. Evde bütün müzik aletlerini aldım. Yani birinden birini çalacak. Öğreteceğim
0: evet.
1: ona.
0: Evet.
1: Şimdi öyle bir hayalim var.
0: İnşallah, inşallah.
1: Yani bu müzik devam edecek.
0: Peki siz devamlı uzun yollar gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte diyelim ki Mersin'den bir kalkıyorsunuz İngiltere'ye. İngiltere'den kalkıyorsunuz işte Rusya'ya.
1: Yani.
0: Devamlı yollardasınız. TRT Name, TRT FM, TRT Türkü sizin için ne ifade ediyor?
1: Arkadaşım.
0: Evet. Yol arkadaşım.
1: Hiç abartmıyorum. Radyomun çekebildiği yere kadar birlikte gidiyoruz. TRT Name birinci sırada, TRT Türkü ikinci sırada, TRT FM üçüncü sırada. Tercihlerime göre sıraladım bunu. Radyomun çekmediği yerde internet üzerinden
0: dinliyorsunuz.
1: Bütün isimleri, TRT Name'nin sunucularını, yapımcılarını, TRT Türkü'nün hepsinin isimlerini tek tek sayabilirim size.
0: Peki bizi buluşturan konu ne oldu? Öyle söylesem.
1: Aşkın Namesi.
0: Aşkın Namesi oldu,
1: evet,
0: değil mi? Peki
1: Aşkın Namesi.
0: Aşkın Namesi programının içerisindeki en büyük unsurlar hangisi desem?
1: Tabii ki Hüseyin İpek ve o İpek sesi gazelleri.
0: Gazeller diyorsunuz,
1: evet,
0: değil mi? Gazellere,
1: evet,
0: başka bir hayranlığınız var
1: yani,
0: sizin. Evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Ben şu anda zaten dinlerken eskiler dinliyormuşum gibi oluyorum.
0: Değil mi?
1: Tabii senin sesini dinlerken.
0: Eyvallah. Teşekkür
1: yani
0: ederim.
1: Yani sen diye hitap ediyorum. Aramızdaki samimiyete, sevgiye
0: dayanarak.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi Saadettin Kaynak'tan bir gazel dinleyelim mi?
1: Çok iyi olur. Çok
0: taş
1: iyi
0: plaktan.
1: Olur.
0: Hani o taş plağın cızırtılı sesi bile insana bir başka huzur,
1: keyif veriyor, huzur
0: başka
1: veriyor,
0: bir mutluluk veriyor. Efendim, Saadettin Kaynak'tan şahane bir gazel dinliyoruz.

0: Efendim merhum Saadettin Kaynağ'ın gazelini dinledikten sonra şimdi Hikmet Şahin beyefendi diyor ki bir de Hüseyin İpek gazeli olsun diyor, değil mi? Öyle
1: Tabii ki,
0: söylediniz.
1: tabii ki, tabii ki.
0: Tamam, ben de şimdi Turay dinleyen taksim edecek. Ben de Diyarbakırlı Zeki Baba'dan bir gazel okuyacağım. Derde derman mı ararsın seher kaim olandan sor. Buyur.
1: Bir şey daha eklemek istiyorum. Böyle güzel programları
0: Eyvallah.
1: bize dinlettikler için TRT kurumuna ve tabii ki sizlere çok çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hep olun.
0: Teşekkür ediyoruz. Sizler de öyle. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Buradan efendim aile efradına selam ediyoruz. Yenge hanıma ve çocuklarınıza Allah razı olsun. Eseri dinlemeden evvel ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'la birlikte sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Tabii ki Hikmet Şahin beyefendi ile birlikte inşallah haftaya görüşeceğiz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Yeniden birlikte olmaktan mutluyuz. Esenlik dolu bir hafta dileklerimizle programımıza başlıyoruz. Teoman Volkan Özselçuk'u dinliyoruz. 1640-1712 yılları arasında yaşamış bestecimiz Buhrizade Mustafa Itri'nin Buselik makamındaki eseri. Her gördüğü periye gönül müptela olur.

Teoman Volkan Özselçuk'u dinledik. Buhrizade Mustafa Itri'nin Buselik makamındaki eseri. Her gördüğü periye gönül müptela olur. Cumhuriyet döneminde Türk müziği repertuarı üzerine en ciddi çalışma TRT kurumu tarafından yapıldığından araştırma ve sonuçlar TRT'de bulunan Türk

İsmail Basu Gazsa'nın Acem Aşiran makamındaki şarkısını taş plak kaydında Saime Sinan'dan dinledik. Gel ey denizin nazlı kızı.

TRT repertuarında 300'den fazla eser örneği bulunan makam sayısı 20'dir. Bu 20 makamdan bestelenmiş eserlerin toplam sayısı ortalama 17 bindir. Ve tüm TRT Türk Sanat Müziği repertuarının %72'sine tekabül etmektedir. Yine bir başka deyişle, geleneksel Türk Sanat Müziği repertuarının %72'si 20 makamdan bestelenmiştir.

Sadullah Ağa'nın şarkısını dinledik. Şimdi de makam isimleri konusunda fikir sahibi olmak için bu 20 makamı ve eser sayılarını belirtmek istiyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, TRT repertuarında Hicaz makamından 2359 eser, Nihavend makamından 2273 eser, Hüzzam makamından 1408 eser, Rast makamından 1344, Kürdül Hicazkâr makamından 1275, Uşşak makamından 1242, Hüseyini makamından 987.

664, Muhayyer Kürdi 614, Hicazkar 605, Segah 601, Karciğer 588, Suzinak 505, Saba 431, Acem Aşiran 401, Acem Kürdi 361, Muhayyer 359, Buselik 346, Evç 315 ve Bayati makamından 309 eser bulunmaktadır. 1750-1834 yılları arasında yaşamış bestekarımız Numan Ağa'nın Muhayyer makamında Yürük Semai formundaki eseri. Bir elif çekti yine sineme canan bu gece. Koray Safkan seslendiriyor.

Sayın dinleyicilerimiz, repertuarda bu 20 makamın dışında geriye kalan 266 makamdan bestelenmiş eserlerin toplam sayısı 6600'dür. Ve bu rakam toplam repertuarın %28'ine karşılık gelmektedir. Bir başka deyişle TRT Geleneksel Türk Sanat Müziği repertuarında bulunan tüm eserlerin %28'inde, yani 6600 eserde kullanılan makam sayısı 266'dır. Eser sayısı rakamları küçülüyor ve TRT repertuarında 10 adetten az örnek eser bulunan makam sayısının 167 olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Bu 167 makamdan bestelenmiş eser sayısı ise 452 adet. Bu da toplam repertuarın yaklaşık %2'sine tekabül ediyor.

1836-1902 yılları arasında yaşamış bestecimiz Tamburi Ali Efendi'nin Nihavend Yürük Semai'ni Gökhan Sezen'den dinledik. Bilmezdim özüm, gamzene meftun imişim ben. Sayın dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, haftaya yeniden buluşabilmek ümidiyle sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Misalini ne zemin-ü zeman görmüştür, nazirini ne mekin-ü mekan görmüştür. O mihri burcu adaletsin ey şehid evran, ne bir adilini çeşmi cihan görmüştür. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Sultan Yegah makamında beste formundaki eserini TRT Radyo Sanatçıları Korosu'ndan dinledik. Eserin başında da İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Nedim Ağa'nın Sultan Yegah Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Sultaniyegah ve Hicaz makamında eserlerle huzurlarınızdayız. Sultaniyegah makamındaki ikinci eserimiz yine Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin yine beste formunda bir eseri. Yine TRT Radyo Sanatçıları Korosu'ndan dinliyoruz. Canı dilimiz lütfi keremkar ile mamur, güftarı şekerhande eder alemi mecbur.

Yine TRT Radyo Sanatçıları Korosu'ndan yine Dede Efendi'nin bu kez Sultaniyegah makamındaki ağır semaisini dinleyeceğiz. Nihan ettim seni sinemde ey mehpare canımsın. Benim razı derunum sevdiğim dilber nihanımsın.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Sultaniyegah makamındaki takımını bir yürük semai ile tamamlıyoruz. Yine TRT Radyo Sanatçıları Korosu'ndan dinliyoruz. Şad eyledi canü dilimi ruhi revanım, kurban edeyim rahına nakdi dil ücanım. İhsanına mümkün mü teşekkür edebilmek? Tadad edemez sende hezar olsa zebanım.

Programımıza Sultaniyegah makamında şarkılarla devam ediyoruz. Salih Yurttaş'ın neyle yapacağı ara taksiminin ardından Çağlar Fidan'ı Udi Arşak Çömlekçiyan'ın Sultaniyegah şarkısında dinleyeceğiz. Bir kırık sagar elimde ağlıyordum bir gece. Geldi ağuşa o mahi işve girdi haleye. Çeşmi mesti bademe bir katre kattı gizlice. Jale düştü bağı ümidime solmuş laleye.

Sıradaki Sultaniyegah şarkı Udi Sami Bey'in bir eseri. Yine Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Habide olan talih-i nasazım uyandı. Ettiklerine şuhi sitemkârım utandı. Attı kolunu boynuma mestane uzandı. Dil vuslatına, dide temaşasına kandı.

Sultaniyegah makamındaki son eserimiz Lemi Atlı'nın bir bestesi. Yine Çağlar Fidan'ın yorumundan dinliyoruz. Andıkça geçen günleri hasretle derinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden. Bak, yâreledin kalbimi en gizli yerinden. Viran oluyor gönlüm ilahi kederinden.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk şarkı Hanende Astik Ağa'nın bir bestesi Mustafa Erses'ten dinleyeceğiz. Çeşmi Mahmur'un sebeptir nalevi feryadıma, hastayı canı aşkım gel yetiş imdadıma. Eserin öncesinde Neyzen Salim Bey'in Hicaz Peşrevi'nin bir bölümüne kulak vereceğiz.

Güftesini İhsan Bey'in yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz makamındaki şarkısını Hamide Uysal'dan dinliyoruz. Bilmem neye bir bu seni sen çok görüyorsun, bigane nigahınla beni öldürüyorsun. Hicrin ile ben ağlar iken sen gülüyorsun, bigane nigahınla beni öldürüyorsun.

Yahya Kemal Bey adlının bir şiirine Lemi adlının Hicaz bestesi var sırada. Serap Mutlu Akbulut'un yorumundan sunuyoruz. Nevbahar-ı vuslatın bassın deyu ilk ayına, Buse'den papuç giydirdim o nermin payına. Kasr-ı sadabad-ı gülzar-ı humayun sayına, eyledim mihrabı hem davet düğün alayına.

Sırada Enderuni Ali Bey'in Hicaz eseri var. Mülkiyet Oper'den dinleyeceğiz. Aşık oldum yavrucağım yüzüne. Hak saklasın, göz değmesin gözüne. Can dayanmaz senin tatlı sözüne. Bak sineme, aşkın ile yanıyor. Gören eller dağ tutuşmuş sanıyor.

Tanju Erol'un klarnetle yapacağı Hicaz makamındaki ara taksiminin ardından Gül Yazıcı'yı, güftesi Sıtkı Angınbaş'a, bestesi Melahat Pars'a ait Hicaz şarkıda dinleyeceğiz. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Olmaz meleğim böyle bir aşk, ben de vakit geç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna böylece ulaşmış olduk. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Celadet Barbarosoğlu'nun güftesini yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz makamındaki şarkısını saygıyla, rahmetle andığımız İnci Çayırlı'nın yorumundan sunuyoruz size programımızın sonunda. Yıllarca yazık, boş yere hülyalara kandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım. Yaktın beni, yandım sana, yandıkça inandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu TRT Name stüdyolarından herkese merhaba. Akustik Name programıyla yaklaşık bir saat kadar bizlerle birlikte olan saz sanatkarlarımız kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi, program yapımında Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, Tom Meister'imiz Birsel Acar ve ben Ali Turan, tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Malumunuz içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla ilk eserimiz Hayal Deryası Mısra'ı ile başlayan güftesi Necdet Atılgan, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hüseyini makamında bir şarkıydı. Şimdi ise aynı dönem bestekarı olan Saadettin Kaynağ'ın güftesi Rıza Tevfik Bölükbaşı'na ait 1952 Arzu ile Kamber filminde Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği Ben Seni Ellere Verdim Vereli Mısra ile başlayan Hüseyini Zemzeme şarkıyı seslendirelim efendim.

Efendim, sıradaki eserimiz günümüz bestekarlarından, uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda şeflik yapmış, yakın zamanda emekli olan ve kendisiyle birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığımız keman sanatçımız Hasan Esen'e ait Rast makamında bir şarkı. Beni sevmez bilirim, yine sevsin dilerim.

Efendim, bu güzel icralarıyla refakat eden saz sanatkarlarımıza eser öncesindeki taksiminden dolayı Görkem Güder'e çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimiz Hafız Yusuf Efendi'nin Asude Fikri Mısra ile başlayan Rast makamındaki şarkısı.

İcra ettiğimiz eser güftesi Şadi Kurtuluş, bestesi günümüz bestekarlarından Berhayat Amir Ateş'e ait rast şarkıydı. Mevsimler başka başka dedikten sonra rast şarkılara yine güftesi Şadi Kurtuluş'a, bestesi kemani Cevdet Çağla'ya ait bir eserle devam ediyoruz. Gezinirken rüzgar saçları

Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin mısra ile başlayan Haydar Tatlıay'ın Rast şarkısıydı efendim. Bu bölümü de tamamlamış olduk. Hüzzam şarkılara geçmeden hatırlatalım. Bu gece 00 itibariyle bu programın tekrar yayınını dinleyebilirsiniz. Bu bölümde ilk olarak güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan, bestesi yine Amir Ateş hocamıza ait Hüzzam şarkı var sırada. Diyemem derdimi bir başkasına, duysa efkarımı susmaz dağlar. Okumaya çalışalım efendim.

Efendim, sıradaki Hüzzam şarkı 30 Ocak 1972 tarihinde Yusuf Nalkese'nin kaleme aldığı, güftesi de kendisine ait olan bir eser. İçimde kim vardır bir bilebilsen diyelim efendim.

28 Haziran 1885 tarihinde vefat eden, şarkı formuyla Türk müziğinde yeni bir dönemin müsebbibi sayılan Hacı Arif Bey'in Güzel Gün Görmedi mısra ile başlayan Hüzzam şarkıyla bu bölümü de nihayete erdirdik efendim. Son bölümün ilk eseri ise güftesi Müzeher Güyer'e, bestesi Ali Erköse'ye ait Muhayyer Kürdi şarkı. Viran olan kalbimde sevgilimi özlerim diyelim efendim.

Efendim Esyar öncesi girizgahıyla bizlere güzel taksimiyle gönlümüzü alan Tanju Erol'a çok teşekkür ediyoruz. Program hitamına yaklaşırken icra edeceğimiz sıradaki eser tasavvuf müziğine katkılarıyla 28 Haziran 1998'deki vefatına kadar İstanbul Radyosu'ndaki görevine devam etmiş Neyzen Doğan Ergin'e ait Muhayyer Kürdi bir şarkı. Bir ılık yaz günüydü diyelim efendim.

Efendim, son eserimize geçmeden yayında ve yapımda emeği geçen sanatkarlarımız kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol. Bas gitarda Cenk Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi, program yapımında Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ton meisterimiz Birsel Acar ve ben Ali Turan. Tüm dinleyenlerimize sağlık ve esenlik diliyoruz. Evlerinin önü handır anonim türküsüyle veda ediyoruz efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir günü unutulmaz şarkılarla anlamlı kılacağımız, musikinin ruha şifa nameleriyle huzur bulacağımız Geçmiş Zaman Olur Ki programından bir kez daha merhaba değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugün de en özel şarkılarla sizleri keyifli bir musiki yolculuğuna çıkaracağız. Bugün nostaljik yayınımız nihavend bir Sadi Hoşses şarkısıyla başlıyor. 80'li yılların ortalarına uzanıyoruz. Muazzez Abacı'nın Aşk Olsun isimli albümünde yer alan bir kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

Değerli sanatçı Ayla Büyükataman'a kulak verdik. Sanatçının ilk kez 1970'li yıllarda seslendirmiş olduğu, 1996 yılında yayınlanan albümde de yer bulan bir Nuri Halil Poyraz şarkısı dinledik. Unutulmaz bir nihavend eser ve yine günümüzü kıpır kıpır yaptı bu güzel şarkı değerli dostlar. Şimdi İzmir Radyosu'na rotamızı çevireceğiz ve kıymetli hocamız Selim Öztaş'ın seslendirdiği Muzaffer İlkar şarkısını dinleyeceğiz beraberce. Nihavend makamındaki şarkının güftesi Munis Faik Ozansoy'a ait. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden, günler vererek el ele hülya gibi geçti. Yapraklar uçarken kuru dallar üzerinden, ömrün daha bir mevsimi rüya gibi geçti.

Arif Sami Toker'in Nihavend şarkısını İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı seslendirdi. Bir kara gözlüye aybalam tutulup yanmışam. 2004 tarihli bu kaydın ardından şimdi 2010 yılına uzanıyoruz değerli dostlarımız ve yine Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Erol Sayan Hoca'nın güftesi Mehmet Gökkaya'ya ait şarkısını Mehmet Özkaya yorumuyla sunacağız. Mehmet Bey'in 2010 yılında gerçekleştirilen Senfonik Türk Müziği konserinin kayıtlarından oluşan Senfonik Türk Müziği albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Bu albümde ve bu konserdeki tüm düzenlemeler bu arada değerli müzisyen Oğuzhan Balcı'ya ait. Şimdi Mehmet Özkaya sevilen Erol Sayan şarkısıyla bizlerle. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz unutulmaz.

Nesin sipahi o doyumsuz yorumuyla bizlerle birlikteydi. Sanatçı Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Nihavend eserini seslendirdi. Efendim, dinlediğimiz bu şarkı Nesin Hanım tarafından ilk kez 1964 yılında 45'lik bir plağa seslendirilmiş. Plağın diğer yüzünde ise yine çok sevilen bir şarkı olan Gözleri Aşka Gülen isimli eser yer almaktaymış. Üzerinden 62 yıl geçmesine rağmen değerli dostlar, hala biz bu güzel şarkıları keyifle dinlemekteyiz. İşte burada da Türk musikimizin, bestekarlarımızın, söz yazarlarımızın ve namelerin gücü devreye giriyor. Bu şarkılarla büyüdük. Kim bilir bu şarkılar başka hangi nesilleri büyütecek? Evet, şimdi ise Rast makamında şarkılarla devam edecek yayınımız. Nihavend makamı ile birlikte aynı durak perdesini paylaşan bir başka makam. Rıdvan Tandoğan'ın güftesi Kemalettin Kamik Hamu'ya ait şarkısını dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu şarkının dizeleri Kemalettin Kamik Hamu'nun İrşad isimli şiirinden alınan dizeler. Ve çok değerli sanatçımız Mustafa Sağyaşar yorumuyla sunuyoruz size. Sevgilim, güvenme güzelliğine, senin de saçların tarumar olur. Aldanma talihin pembe rengine, hayatın uzun bir intizar olur.

Sevişip koklaşmamız etrafa neşe saçsın. Gülelim güller açsın, elemler bizden kaçsın. Sevişip koklaşmamız etrafa neşe saçsın.

filmindeki şarkılar ve oyun havaları programında seslendirmiş olduğu bir kayıttı. Ve değerli konuklarımız, Rast makamının ardından yine aynı durak perdesini paylaşan bir başka makam, Mahur makamında bir şarkıyla devam edecek yolculuğumuz. 2024 yılının Eylül ayında ebediyete uğurladığımız kıymetli bestekar Kamran Yarkın'ın unutulmaz eserini dinleyeceğiz. Bu vesileyle değerli bestekar ve tamburi Kamran Yarkın'ı da sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Ve sanatçının bu unutulmaz eserini İknur Elbis'in yorumuyla sunuyoruz.

Kalbim seni özler, yollarını gözler. Nerede verdiğin sözler? Niçin, neden gelmedin? Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast Makamı'ndaki şarkısını Ali Osman Akkuş yorumuyla dinledik. Bu kayıt Ali Osman Bey'in Ankara Radyosu'nda Ali Şenozan yönetimi.

77 yılında yayınlanan Uzun Çalar'ında yer alıyordu ve aynı zamanda bu Uzun Çalar'a da ismini vermişti. Dinlediğimiz bu eserin yanında sanatçının yayınlanan bu albümünde Gittin Gideli Ben Deli Divane'ye Döndüm, Yok Mu Cana Aşık'a Hiç Şefkatin ve Saçların Tarumar isimli 3 güzel şarkı da yer almaktaydı. Bu kısa bilginin ardından değerli dostlar, yolculuğumuz yine nostaljik bir kayıtla devam edecek. Sevim Deran bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 80'li yıllarda seslendirmiş olduğu bir kaydı sizinle paylaşacağız. Dinleyeceğimiz unutulmaz eser bir Erdoğan Berk Her şarkısı. Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle, gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile. Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle, aşk bu değil mi?

Değerli sanatçı, gönül yazar, çok sevilen bir mahur türküyle bizlere seslendi. Yemenimde hare var, yüreğimde yare var. Bu dinlediğimiz eser sanatçının 1900

Yalçın Beynican'ın güftesini yazdığı, Supi İdrisoğlu'nun bestelediği bu güzel Türk sanat müziği şarkısında şanslıyım aşktan yana öyle güzel ki huyun, dünyalar verdin bana, seninle çok mutluyum diyor. Biz de herkese böyle güzel sevgiler, böyle güzel aşklar nasip etsin Allah diyoruz. Mahur makamındaki bu güzel şarkı tabii ki Erol Bingöl'ün o güzel yorumuyla da daha da renklendi, daha da anlamlandı. Erol hocamıza da sevgilerimizi, saygılarımızı sunmak istiyoruz buradan. Evet, Türk müziğinin değerleri ne yazık ki bir aramızdan ayrılıyor. Yalçın Beynican'ı da 2023 yılında kaybetmiştik. Ancak ne mutlu ki onlardan kalan bu güzel eserlerle biz onları sevgiyle, saygıyla yad etmeye devam ediyoruz. Şimdi ise birlikteliğimize Uşak makamında şarkılarla devam edeceğiz kıymetli dostlar ve Ankara Radyosu'na uzanacağız. Nazlı Kanaat'in seslendireceği bir Şükrü Tunar bestesi dinleyeceğiz. Bu Uşak şarkının güftesini ise Ahmet Kaçar kaleme almış. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler giden dönmez ki geri.

Kıpır Kıpır Uşak Türkü'de Süheyla Eren'i konuk ettik. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı 2012 yılında yayınlanan Özlem Şarkıları isimli albümünde yer vermişti bu sevilen esere. Bu albümün aranjör koltuğunda ise Ertuğrul Karabulut ve Murat Akçay oturmuşlardı. Geçmiş zaman olur ki programının değerli dostları. Şimdi ise Uşak makamının o tatlı namelerini bir Saadettin Kaynak şarkısıyla sürdürüyoruz. Vecdi Bingöl'ün güftesini kaleme aldığı bu şarkıda Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. 70'li yılların ortalarında birçok değerli sanatçı tarafından da seslendirilmiş bu şarkı. Bu sanatçılarımız arasında Müzeyyen Senar, Zeki Müren ve Hamiyet Yüceses yer alıyorlar. Şimdi ise Gönül Akkor'un o güzel yorumuyla sunuyoruz size. Ne yaptım, kendimi nasıl aldattım, elimle ruhumu ateşe attım, kırdım o ince kalbimi.

Saadettin Kaynağ'ın Hüseyin eserini Melahat Gülses'ten dinledik. Hatice'm saçlarını dalga dalga taratmış. 2004 tarihli bu kaydın ardından şimdi yine günümüze yakın bir tarihte kaydedilen bir Zeki Duygulu bestesine kulak vereceğiz. Ankara Radyosu'na uzanacağız ve çok değerli bir sanatkar Ela Altın bizlerle birlikte olacak. 1966 yılında TRT Ankara Radyosu

Aslında başlayan profesyonel yaşamını, kariyerini adım adım zirveye taşımış ve adeta müzik ve sahne için dünyaya gelmiş bir isim. Kıymetli sanatçımız Ela Altın, sevilen Uşak şarkıyla bizlerle. Selam vermeden gelip geçersin, mahzun kalbimi delip geçersin, yeşil gözlerle süzüp geçersin, garip gönlümü ezip geçersin.

akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel. Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök, Kemal Tatyos Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri albümünde yer alıyordu. Bu albümün aranjörlüğünü de yine Belgin Hanım'ın eşi ve Ankara Radyosu'nun değerli keman sanatçısı Murat Kadir Gök üstlenmişti. Efendim, bu minik bilginin ardından şimdi yayınımızda yine sevilen şarkılarla devam edeceğiz. Muhayyer Kürdi makamında bir şarkıda İstanbul Radyosu sanatçılarından Çiğdem Yarkın'a kulak vereceğiz. Sanatçı Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseriyle konuğumuz oluyor. Gönlüm özledikçe görürdüm, hele lacivert kanatlı kumru olsaydın. Seni kıskanırdım rüyada bile, ahu gözlerinde uyku olsaydım.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Neşe Öztaş, Necdet Tokatlıoğlu'nun Muhayyer Kürdi şarkısıyla bizlere seslendi. Yalancı dünya, yalancı dünya, seni neylemeli, dertlerin bitmiyor, çekilmiyor kahrın. Kıymetli dostlarımız, bu güzel şarkının ardından yolculuğumuza bir Yeşilçam şarkısıyla devam edeceğiz. Emel Sayın'ın ilk kez 1974 yılında bir plağa seslendirdiği Selahattin Altınbaş'ın güftesi Turgut Yarkent'e ait Muayyer Kürdi şarkısını dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu eser aynı zamanda Emel Sayın ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı Mavi Boncuk filminde de seslendirilmişti. Emel Sayın, Tarık Akan'ın gözlerinin içine bakarak seslendirmişti bu güzel şarkıyı. Şimdi biz de adeta o yıllara dönerek bu film sahnesinden karelerle dinleyelim sevilen eseri. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşları.

de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Nesin Sipahi İsmet Nedim'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Değerli sanatçı bu şarkıyı ilk kez 1969 yılında sesiyle hayat vermiş ve Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biri olmuş bu İsmet Nedim bestesi. Efendim, Yeşilçamlı yılların o güzel anılarını beraberce biriktirmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Zeki Müren bizlerle birlikte olacak. Yine 60'lı yılların sonlarına uzanacağız. Teoman Alpay'ın çok sevilen Muhayyer Kürdi şarkısında sanatçıya kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz bu eser aynı zamanda 1968 yapımı bir Nejat Saydam filmi olan Sarmaşık Gülleri filmine de adını vermişti. Bu filmde başrolleri Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet paylaşıyorlardı. Zeki Müren'in seslendirdiği bu kayıt ise 1969 yılına ait. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir.

acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbini.

sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık gülleri.

Sen gönlümde muradım, sen hayalimdin. Şarkılarla bir örnek, sen her şeyimdin. Bir diğer adıyla gidişin ecel gibi. Evet, Yıldırım Bekçi bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1991 yılında yayınlanan İstanbul'u Terk Edip Gidemiyorum isimli albümünden Muayyer Kürdi makamında bir İlgün Soysev bestesi dinledik. Dinlediğimiz bu sevilen şarkının güftesi ise Seyhan Girgener'in kaleminden çıkmıştı. Sevgili dostlarımız, bu harika şarkılar eşliğinde günümüz güzelleşiyor. Şimdi

Gözleri var geceden, dişleri var inciden, kıskanıyor her gören öyle güzel Ece'den. Nusret Yılmaz'ın yeni şarkılar kategorisinde 2015 yılında seslendirmiş olduğu bir Mahmut Oğul bestesine kulak verdik. Muayyer Kürdi makamındaki bu güzel şarkının ardından bir başka Muayyer Kürdi eserde Zekai Tunca'yı konuk edeceğiz. Dinleyeceğimiz bu şarkıyı tüm kadınlarımıza ithaf etmek istiyoruz. Güftesi de Güzide Taranoğlu tarafından kaleme alınmış olan bir Osman Babuşçu bestesi ve Zekai Bey'in 2010 tarihli İmkansız isimli albümünde yer alıyor. Gözü şafak, ağzı bahar, gülüşünde güller açar, 7'den 70'e kadar kadın her yaşta güzeldir.

geceleri kalbindeki acıları.

Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Şafak'ı konuk ettik. Sanatçı Erol Sayın'ın sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik kıymetli dostlarımız. Bugün de Nihavend'den Rast'a Mahur'a uzanan, Uşak'tan Muayyer Kürdi'ye uzanan harika şarkılarla keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Diliyoruz sizler de en az bizim kadar keyif almışsınızdır. Biz her gün bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı

hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Atilla İçli'nin güftesi Yekta Güngör Özden'e ait Kürdi şarkısında Nesin Körükçü ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.